7, Hakkari 18, 32, Iğdır 20, 37, Kars 11, 28, Malatya 15, 32, Muş 17, 32, Tunceli 16, 33, Şırnak 25, 35, Van 15, 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 22, 35, Batman 18, 39, Diyarbakır 17, 37, Gaziantep 17, 34, Kilis 18, 33, Mardin 24, 34, Şanlıurfa 22, 36, Siirt 25, 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Haziran Pazar günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Haziran Pazartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz, dedi. Baykar'la Yurttaşı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Filistin Ortak Burs Programı kapsamında Türkiye'de eğitim görecek 200 Filistinli öğrencinin tüm eğitim, konaklama ve seyahat masrafları Baykar tarafından karşılanacak. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre YTB ile Baykar, Türkiye bursları kapsamında Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrencilere destek olmak amacıyla Filistin Ortak Burs Programı işbirliği protokolünü hayata geçirdi. Protokol imza töreni Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi. Söz konusu mutabakat metini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la YTB Başkanı Abdülhadi Turus tarafından imzalandı. Protokol kapsamında Türkiye'de ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim alacak Filistinli adayların burslandırılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti milletvekilleri Grup Başkanı Abdullah Güler Başkanlığı'nda kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı. Gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması beklenen kanun teklifiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedef ve faaliyetlere yönelik düzenlemelere gidilecek. Teklif ve yargılanmaların hızlandırılması, usul ekonomisinin sağlanması ve makul sürede yargılanma hakkının daha etkin biçimde temini amacıyla Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nda yapılacak değişikliğe göre hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. Aksaray Valiliği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Aksaray Belediyesi ortaklığında düzenlenen 4. Aksaray Bilim Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Bilim merkezi yanındaki alanda düzenlenen festival, F-16 uçaklarının selamlama uçuşuyla başladı. Festivalde 200 standta 70 yerli ve milli firmanın ürünleri sergileniyor. Aksaray Valisi Murat Duru, açılışta Aksaray'da büyük bir gurur ve mutluluğu hep birlikte yaşadıklarını dile getirdi. İran'ın Amerika ile müzakereleri yeniden başlatmadan önce Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvence istediği iddia edildi. CNN'in haberine göre konuya ilişkin bilgi sahibi bir diplomat, İran'ın Amerika ile İsviçre'de müzakereleri yeniden başlamadan önce Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvenceler talep ettiğini öne sürdü. İranlılar, imzalanan anlaşmada belirtildiği üzere Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvenceler talep etti, ifadesini kullanan diplomat. Ara bulucuların şu anda bu sorunun çözümü için çalıştıklarını ileri sürdü. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIFA Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 3. maçında cumartesi günü Almanya ile kozlarını paylaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 38 ve 41. kilometrelerinde Sakarya-Bilecik istikametinde bulunan Osman Gazi Tüneli'nin sağ şeridi bakım onarım çalışmaları nedeniyle tek yönlü olarak sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak Bartın il sınırı Bartın Kurucaşile yolunun 27 ve 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 19-25 derece, Atina az bulutlu 23-31, Berlin az bulutlu 22-33, Helsinki az bulutlu 8-13, Kiev parçalı bulutlu 18-27, Londra az bulutlu 16-28, Madrid az bulutlu ve açık 22-38, Moskova az bulutlu 14-21, Paris az bulutlu 22-34, Priştine az bulutlu 16-30, Roma az bulutlu 21-30, Saraybosna parçalı bulutlu 14-26, Sofya az bulutlu 16-28, Tiran parçalı bulutlu 21-33, Varşova az bulutlu 14-25, Viyana az bulutlu ve açık 22-35, Zürih az bulutlu 19-33 derece, Amman az bulutlu 18-32, Aşgabat az bulutlu ve açık 23-35, Bağdat az bulutlu ve açık 33-47, Bakü az bulutlu 23-30, Bişkek az bulutlu 19-34, Duşanbe az bulutlu 20-30, Kabil parçalı bulutlu 16-29, Kerkük az bulutlu ve açık 29-44, Kuveyt az bulutlu ve açık 30-46, Medine az bulutlu ve açık 30-45, Mekke az bulutlu ve açık 31-44, Riyad az bulutlu ve açık 29-43, Şam az bulutlu ve açık 16-36, Tahran parçalı bulutlu 27-38, Taşkent az bulutlu ve açık 24-34, Tiflis az bulutlu 20-32, Tokyo parçalı bulutlu 18-28, Cezayir az bulutlu ve açık 30-40, Kahire az bulutlu ve açık 22-37, Melbourne parçalı bulutlu 11-17, Montreal sağanak yağışlı 16-23, New York parçalı bulutlu 17-25, Sydney parçalı bulutlu 13-22, Washington parçalı bulutlu 19-29 derece, Çadırlunga az bulutlu 17-29, Frankfurt az bulutlu ve açık 20-36, Gümülcine parçalı bulutlu 18-29, Kırcaali parçalı bulutlu 15-28, Köln az bulutlu 19-31, Komrat az bulutlu 16-29, Köstence sağanak yağışlı 16-27, Münih az bulutlu 20-32, Podgorica az bulutlu ve açık 20-34, Şumlu parçalı bulutlu 13-27, Balkaneş az bulutlu 16-28, Zenitsa parçalı bulutlu 17-31, Gazimogos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30, Girne az bulutlu 22-27, Lefkoşa az bulutlu 17-33, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 16-33 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Deniz Gökyar, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'daki Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında COP31 eylem gündeminin 10 öncelikli alanını ve 6 küresel hedefini duyurdu. Kurum, COP31'in temel yaklaşımının karar almak değil, uygulamayı hızlandırmak olduğunu belirterek, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in somut sonuçlar üretmeyi hedeflediğini söyledi. COP31 eylem gündeminde şu başlıklar öne çıktı. Sıfır atık ve metan emisyonlarının azaltılması, temiz enerji ve elektrifikasyon, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım, yeşil sanayileşme, okyanuslar ve denizlerin korunması, iklim dostu dirençli şehirler, gençlik katılımının artırılması, dinamik ve dayanıklı sağlık sistemleri, iklim, biyolojik çeşitlilik ve arazi bozulumu arasında sinerji kurulması, ulusal katkı beyanlarının uygulanmasının güçlendirilmesi. COP31 Başkanlığı tarafından açıklanan 6 küresel hedefse 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının %35'e çıkarılması, 2035'e kadar atık üretimindeki artışın yarı yarıya azaltılması, bina sektöründe enerji kullanım yoğunluğunun 2035'e kadar en az %25 düşürülmesi, sanayide döngüsel malzeme kullanım oranının 2035'e kadar %15'e yükseltilmesi, iklim değişikliği konularının 2030'a kadar eğitim müfredatlarına dahil edilmesi ve 2035'e kadar toplum genelinde güçlü farkındalık oluşturulması, son olarak gelişmekte olan ülkeleri destekleyecek iklim uygulama köprüsü mekanizmasının hayata geçirilmesi. Bonn temasları kapsamında Murat Kurum'la Simon Stiel arasında COP31 ev sahibi ülke anlaşması imzalandı. Kurum ayrıca Afrika, Latin Amerika, Arap ülkeleri, küçük ada devletleri ve diğer müzakere gruplarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi. Konuşmasının sonunda Bakan Kurum, "Dünya artık yeni kararlar değil, alınan kararların hayata geçtiğini görmek istiyor." diyerek tüm tarafları Antalya'daki COP31 sürecinde ortak hareket etmeye çağırdı. Türkiye'nin hedefinin iklim eylemini sözden uygulamaya, uygulamadan sonuca taşımak olduğunu vurguladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğindeki TOKİ tarafından inşa edilen Ankara'nın yeni stadyumunda çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, stadyumun son görüntülerini paylaşarak projenin tamamlanmasına çok az kaldığını duyurdu. Bakan Kurum, "Başkentin kalbinde yeni bir heyecan yükseliyor." derken, Bakan Baksa, "Stadyumun tamamlandığında dünyanın gözde spor tesislerinden biri olacağını ifade etti. 2018'de yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine inşa edilen kompleks, 160 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. UEFA ve FIFA kriterlerine göre yapılan stadyumun kapasitesi, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilmesi amacıyla 45 binden 50 bine çıkarıldı. Futbol topu şeklinde tasarlanan projede konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim alanları ve çeşitli spor salonları da yer alacak. Ankara'daki stadyum, 285 metrelik çelik çatı açıklığıyla dünyanın en uzun açıklığa sahip 3. stadyum projesi olma özelliğini de taşıyacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen 1097 konutluk kura çekim törenine katıldı. Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan kurum, "Asrın felaketi bir kez daha gösterdi ki, kentsel dönüşüm Türkiye'de bir tercih değil, bir mecburiyettir," dedi. Cedit Mahallesi'nde 1097 konut ve 8 ticari birimden oluşan 1105 bağımsız bölümün tamamlandığını belirten kurum, konutların teslimatına önümüzdeki pazartesi başlanacağını, Temmuz ayı sonuna kadar tüm hak sahiplerine anahtarlarının verileceğini açıkladı. Projedeki borçların Haziran 2023 kriterlerine göre sabitlendiğini ve vatandaşlardan ek ücret talep edilmeyeceğini söyledi. TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyasına da değinen Bakan Kurum, Kocaeli'de 423 konutun satışa sunulacağını belirterek vatandaşlara bu fırsatı kaçırmayın çağrısında bulundu. Kurum ayrıca
Türkiye genelinde bugüne kadar 2 milyon 329 bin konutun dönüştürüldüğünü, Kocaeli'de ise 46 bin konutun inşa edildiğini ifade etti. Şehircilik anlayışının yalnızca bina yapmak değil, vatandaşların can güvenliğini ve geleceğini korumak olduğunu vurgulayan kurum, devlet adamlığı zor günde milletin yanında olmaktır, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarının ardından temizlenen bölgede dalış yaptı. Bakan Kurum, proje kapsamında bugüne kadar 2 milyon 400 bin metreküp dip çamurunun çıkarıldığını ve deniz ekosisteminin yeniden canlanmaya başladığını söyledi. Deniz dibinde deniz çayırları, deniz yıldızları ve deniz patlıcanlarının yeniden görüldüğünü belirten Bakan Kurum, "Daha önce görmediğimiz canlıları görmeye başladık. Deniz nefes almaya başladı," dedi. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında yürütülen ve dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olarak gösterilen çalışmanın %70'inin tamamlandığını ifade eden Bakan Kurum, toplam hedefin 3 milyon 800 bin metreküp dip çamurunun temizlenmesi olduğunu kaydetti. Kurum ayrıca İzmit Körfezi'ndeki uygulamanın benzerinin Fethiye Körfezi'nde de hayata geçirileceğini açıklayarak, iki yeni dip tarama gemisinin hizmete alındığını ve bölgede dip tarama çalışmalarının başlayacağını duyurdu. Kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında Türkiye'nin çevre projelerinin dünyaya tanıtılacağını belirtirken, Marmara Denizi'nin korunması için bölgedeki tüm belediyeleri atık su arıtma ve çevre yatırımlarına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop'ta TOKİ tarafından inşa edilen sosyal konutlarda yaşayan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, ailelerin güvenli ve modern yuvalarında yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti. Bakan Kurum, ev sahibi Seçil Akdemir'in TOKİ bir ailenin ihtiyacı olan her şeyi düşünmüş sözlerini alıntılayarak, uygun ödeme imkanlarından faydalanarak ev sahibi olan ailelerimiz şimdi sağlam ve modern yuvalarında manzaranın keyfini çıkarıyor, dedi. TOKİ tarafından Sinop'ta 317 konut ve 4 iş yerinin yanı sıra okul, cami, sağlık ocağı, spor alanları, çocuk parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarını içeren yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Konut sahipleri evlerin depreme dayanıklı yapısı, sosyal donatı alanları ve deniz manzarasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hak sahipleri, uygun ödeme koşulları sayesinde ev sahibi olduklarını belirterek TOKİ projelerinin yaşam kalitelerini arttırdığını ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat bulan Ankara'daki Saraçoğlu Mahallesi'nden görüntüler paylaştı. Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi olan ve uzun yıllar atıl kalan Saraçoğlu Mahallesi, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yürütülen koruma ve yenileme çalışmalarıyla yeniden Ankara'ya kazandırıldı. Proje kapsamında 119 konut, 159 odalı apart otel, 237 iş yeri ve 44 bin metrekare yeşil alan oluşturulurken, 210 anıt ağaç korundu ve 3000'den fazla yeni ağaç dikildi. Vatandaşlar, tarihi dokusu korunarak yeniden düzenlenen mahallenin Ankara'ya nefes aldıran önemli bir yaşam alanı haline geldiğini belirtirken, proje ekibi ise Saraçoğlu Mahallesi'nin başkentin yeni buluşma ve sosyalleşme noktalarından biri olduğunu ifade etti. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2025 yılında meydana gelen depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar için yapımı sürdürülen 1180 bağımsız bölümün inşasında sona yaklaşıldı. TOKİ koordinasyonunda yürütülen projede 736 afet konutu, 385 köy evi, 36 iş yeri ve 23 ahır yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremzedelerin yeni yuvalarına çok yakında kavuşacağını belirterek, "Yeni yuvaları çok yakında teslim edeceğiz," dedi. Hak sahibi vatandaşlarsa konutların beklediklerinden daha güzel olduğunu ve çalışmaların kısa sürede tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Balıkesir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurt, inşaatların büyük bölümünün tamamlandığını belirterek konutların en kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Sevgili dinleyicilerimiz, Bakanlığımızdan Haberler programının sonuna geldik. Ben sunucunuz Deniz Gökyar, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeliyiz.

çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 15-28, Bilecik 14-24, Bursa 15-29, Çanakkale 16-28, Edirne 17-32, İstanbul 19-27, Kırklareli 15-28, Kocaeli 19-27, Sakarya 18-28, Tekirdağ 16-27, Yalova 18-27 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 12-22, Aydın 19-32, Denizli 16-28, Kütahya 10-22, İzmir 19-31, Manisa 18-30, Muğla 14-27, Uşak 10-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'de Adana çevreleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 21-32, Antalya 21-29, Burdur 12-26, Hatay 21-28, Isparta 13-25, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-31, Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 14-27, Ankara 12-26, Çankırı 12-29, Eskişehir 12-26, Karaman 13-27, Kayseri 11-26, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 12-26, Konya 16-26, Nevşehir 13-24, Niğde 11-26, Sivas 11-24, Yozgat 9-23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Karabük, Bolu ve Düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 14-28, Bolu 11-25, Düzce 16-25, Karabük 13-27, Kastamonu 10-25, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya ve Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-28, Artvin 17-23, Bayburt 11-28, Çorum 12-26, Giresun 22-25, Gümüşhane 14-27, Ordu 20-25, Rize 21-26, Samsun 19-27, Sinop 19-30, Tokat 15-25, Trabzon 21-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetlice esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Ağrı 13-33, Ardahan 10-26, Bingöl 18-32, Bitlis 16-29, Elazığ 16-33, Erzincan 16-32, Erzurum 11-27, Hakkari 18-32, Iğdır 20-37, Kars 11-28, Malatya 15-32, Muş 17-32, Tunceli 16-33, Şırnak 25-35, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 22-35, Batman 18-39, Diyarbakır 17-37, Gaziantep 17-34, Kilis 18-33, Mardin 24-34, Şanlıurfa 22-36, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlarını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Maratonu cumartesi günü başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav cumartesi ve pazar günü 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki 254 sınav merkezinde yapılacak. Sınavın birinci oturumu olan temel yeterlilik testi cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. 21 Haziran pazar günü ise iki oturum birden yapılacak. Sınavın ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi saat 10.15'te, sınavın üçüncü ve son oturumu yabancı dil testi ise saat 15.45'te başlayacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ildeki usulsüz iskan raporu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı. Mardin'in Midyat ilçesinde parke taşı döşeme çalışmasında bulunan Süryanice yazıtlı tarihi taş bloklar üzerindeki incelemede en eski kitabenin 722 yılına ait olduğu belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail ilişkilerine ilişkin Donald Trump olmasaydı İsrail yerli biri olmuştu, dedi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber portalına röportaj veren Amerikan Başkanı Trump, İsrail ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilişkileri değerlendirdi. Netanyahu'ya sorulursa bombalar, silahlar dahil her şeye sahip olduklarını söyleyeceklerini belirten Trump, Donald Trump olmasaydı İsrail yerli biri olmuştu ifadesini kullandı. Trump, Netanyahu ile ilişkisi hakkında da ilişkimiz iyi ancak onları biraz daha makul bir seviyede tutmalıyız diye konuştu. İsrail Lübnan'a saldırmaktan alıkoyup koyamayacağı sorulması üzerine Trump, evet yapacağım, bana çok saygıları var ve dediğimi yaparlar diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bölge Ofisi Acil Durum Direktörü Marie Roseline Belizer, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının ilan edilmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen durumun ciddiyetini sürdürdüğünü bildirdi. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika ile varılan mutabakatta İran tarafından belirlenen kırmızı çizgilerin ve şartların yerine getirilmesi ve İran halkının haklarının korunması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan tarihi ateşkes anlaşmasının ardından İsviçre'de yapılması planlanan kritik teknik görüşmeler, İsrail'in Lübnan'a yönelik askeri operasyonlarını sürdürmesi nedeniyle ertelendi. Tahran yönetiminin Lübnan'daki saldırılar durana kadar heyetini göndermeme kararı alması, barış planının çökebileceği endişesini doğurdu. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nde Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde San Francisco Bay Area stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 6'da başlayacak. Karşılaşmayı El Salvadorlu hakem Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 38 ve 41. kilometrelerinde Sakarya-Bilecik istikametinde bulunan Osman Gazi Tüneli'nin sağ şeridi bakım onarım çalışmaları nedeniyle tek yönlü olarak sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ve 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz bölgesinde Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay hariç, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Afyonkarahisar, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleriyle, Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 21 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege'de Kütahya hariç, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Sakarya, Kocaeli, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 22 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'le Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Tokat, Ordu, Bolu, Karabük, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. İç kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Kuzeyinde 3 ila 5. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Haziran Pazar günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Haziran Pazartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 15-28, Bilecik 14-24, Bursa 15-29, Çanakkale 16-28, Edirne 17-32, İstanbul 19-27, Kırklareli 15-28, Kocaeli 19-27, Sakarya 18-28, Tekirdağ 16-27, Yalova 18-27 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 12-22, Aydın 19-32, Denizli 16-28, Kütahya 10-22, İzmir 19-31, Manisa 18-30, Muğla 14-27, Uşak 10-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'le Adana çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 21-32, Antalya 21-29, Burdur 12-26, Hatay 21-28, Isparta 13-25, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-31, Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 14-27, Ankara 12-26, Çankırı 12-29, Eskişehir 12-26, Karaman 13-27, Kayseri 11-26, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 12-26, Konya 16-26, Nevşehir 13-24, Niğde 11-26, Sivas 11-24, Yozgat 9-23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Karabük, Bolu ve Düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 14-28, Bolu 11-25, Düzce 16-25, Karabük 13-27, Kastamonu 10-25, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya ve Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-28, Artvin 17-23, Bayburt 11-28, Çorum 12-26, Giresun 22-25, Gümüşhane 14-27, Ordu 20-25, Rize 21-26, Samsun 19-27, Sinop 19-30, Tokat 15-25, Trabzon 21-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetlice esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Ağrı 13-33, Ardahan 10-26, Bingöl 18-32, Bitlis 16-29, Elazığ 16-33, Erzincan 16-32, Erzurum 11-27, Hakkari 18-32, Iğdır 20-37, Kars 11-28, Malatya 15-32, Muş 17-32, Tunceli 16-33, Şırnak 25-35, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 22-35, Batman 18-39, Diyarbakır 17-37, Gaziantep 17-34, Kilis 18-33, Mardin 24-34, Şanlıurfa 22-36, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusuyla batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, zamanla doğusunda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla öğle saatlerinde 4 ila 6, zamanla güneyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, Güney Ege'nin güneyi ile öğle saatlerinde Güney Ege'nin geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, zamanla Doğu Akdeniz'in doğusuyla öğle saatlerinde Batı Akdeniz yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, zamanla öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz, dedi. Baykar'la Yurttaşı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Filistin Ortak Burs Programı kapsamında Türkiye'de eğitim görecek 200 Filistinli öğrencinin tüm eğitim, konaklama ve seyahat masrafları Baykar tarafından karşılanacak. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre YTB ile Baykar, Türkiye bursları kapsamında Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrencilere destek olmak amacıyla Filistin Ortak Burs Programı işbirliği protokolünü hayata geçirdi. Protokol imza töreni Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi. Söz konusu mutabakat metini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la YTB Başkanı Abdülhadi Turus tarafından imzalandı. Protokol kapsamında Türkiye'de ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim alacak Filistinli adayların burslandırılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti milletvekilleri Grup Başkanı Abdullah Güler Başkanlığı'nda kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı. Gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması beklenen kanun teklifiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedef ve faaliyetlere yönelik düzenlemelere gidilecek. Teklif ve yargılanmaların hızlandırılması, usul ekonomisinin sağlanması ve makul sürede yargılanma hakkının daha etkin biçimde temin amacıyla Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nda yapılacak değişikliğe göre hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. Aksaray Valiliği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Aksaray Belediyesi ortaklığında düzenlenen 4. Aksaray Bilim Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Bilim merkezi yanındaki alanda düzenlenen festival, F-16 uçaklarının selamlama uçuşuyla başladı. Festivalde 200 standta 70 yerli ve milli firmanın ürünleri sergileniyor. Aksaray Valisi Murat Duru, açılışta Aksaray'da büyük bir gurur ve mutluluğu hep birlikte yaşadıklarını dile getirdi. İran'ın Amerika ile müzakereleri yeniden başlatmadan önce Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvence istediği iddia edildi. CNN'in haberine göre konuya ilişkin bilgi sahibi bir diplomat, İran'ın Amerika ile İsviçre'de müzakereleri yeniden başlamadan önce Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvenceler talep ettiğini öne sürdü. İranlılar, imzalanan anlaşmada belirtildiği üzere Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvenceler talep etti ifadesini kullanan diplomat, ara bulucuların şu anda bu sorunun çözümü için çalıştıklarını ileri sürdü. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIFA Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında cumartesi günü Almanya ile kozlarını paylaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 38 ve 41. kilometrelerinde Sakarya-Bilecik istikametinde bulunan Osman Gazi Tüneli'nin sağ şeridi bakım onarım çalışmaları nedeniyle tek yönlü olarak sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak Bartın il sınırı Bartın Kurucaşile yolunun 27 ve 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz bölgesinde Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay hariç, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Afyonkarahisar, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleriyle, Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 21 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege'de Kütahya hariç, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Sakarya, Kocaeli, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Kars, Vardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 22 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'le Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Tokat, Ordu, Bolu, Karabük, Kars, Vardahan çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. İç kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Haziran Cumartesi günü Ortaya Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Kuzeyinde 3 ila 5. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Haziran Pazar günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Haziran Pazartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

kazası sonucu hayatını kaybediyor. Ani kalp durmasında bilinç kaybı olur, kişi olduğu yere yığılır ve nefesi kesilir. Müdahale edilmeyen her dakika hayatta kalma şansı %10 azalmaktadır. Sadece 3 dakika sonra beyin hasarı başlamakta, 10 dakika sonra yaşama şansı neredeyse tükenmektedir. Ani kalp durması geçiren bir kişi gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyor musunuz? Ani kalp durması hakkında bilinçlenmek ve kalp masajı yapmayı öğrenmek için harekete geçmelisiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 15-28, Bilecik 14-24, Bursa 15-29, Çanakkale 16-28, Edirne 17-32, İstanbul 19-27, Kırklareli 15-28, Kocaeli 19-27, Sakarya 18-28, Tekirdağ 16-27, Yalova 18-27 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 12-22, Aydın 19-32, Denizli 16-28, Kütahya 10-22, İzmir 19-31, Manisa 18-30, Muğla 14-27, Uşak 10-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 21-32, Antalya 21-29, Burdur 12-26, Hatay 21-28, Isparta 13-25, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-31, Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 14-27, Ankara 12-26, Çankırı 12-29, Eskişehir 12-26, Karaman 13-27, Kayseri 11-26, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 12-26, Konya 16-26, Nevşehir 13-24, Niğde 11-26, Sivas 11-24, Yozgat 9-23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Karabük, Bolu ve Düzce çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 14-28, Bolu 11-25, Düzce 16-25, Karabük 13-27, Kastamonu 10-25, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya ve Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 15-28, Artvin 17-23, Bayburt 11-28, Çorum 12-26, Giresun 22-25, Gümüşhane 14-27, Ordu 20-25, Rize 21-26, Samsun 19-27, Sinop 19-30, Tokat 15-25, Trabzon 21-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetlice esecek. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Ağrı 13-33, Ardahan 10-26, Bingöl 18-32, Bitlis 16-29, Elazığ 16-33, Erzincan 16-32, Erzurum 11-27, Hakkari 18-32, Iğdır 20-37, Kars 11-28, Malatya 15-32, Muş 17-32, Tunceli 16-33, Şırnak 25-35, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 22-35, Batman 18-39, Diyarbakır 17-37, Gaziantep 17-34, Kilis 18-33, Mardin 24-34, Şanlıurfa 22-36, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlarını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Maratonu cumartesi günü başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav cumartesi ve pazar günü 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki 254 sınav merkezinde yapılacak. Sınavın birinci oturumu olan temel yeterlilik testi cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. 21 Haziran pazar günü ise iki oturum birden yapılacak. Sınavın ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi saat 10.15'te, sınavın üçüncü ve son oturumu yabancı dil testi ise saat 15.45'te başlayacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ildeki usulsüz iskan raporu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı. Mardin'in Midyat ilçesinde parke taşı döşeme çalışmasında bulunan Süryanice yazıtlı tarihi taş bloklar üzerindeki incelemede en eski kitabenin 722 yılına ait olduğu belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail ilişkilerine ilişkin Donald Trump olmasaydı İsrail yerli bir olmuştu, dedi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber portalına röportaj veren Amerikan Başkanı Trump, İsrail ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilişkileri değerlendirdi. Netanyahu'ya sorulursa, bombalar, silahlar dahil her şeye sahip olduklarını söyleyeceklerini belirten Trump, Donald Trump olmasaydı İsrail yerli bir olmuştu ifadesini kullandı. Trump, Netanyahu ile ilişkisi hakkında da ilişkimiz iyi ancak onları biraz daha makul bir seviyede tutmalıyız diye konuştu. İsrail Lübnan'a saldırmaktan alıkoyup koyamayacağı sorulması üzerine Trump, evet yapacağım, bana çok saygıları var ve dediğimi yaparlar diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bölge Ofisi Acil Durum Direktörü Marie Roseline Belizer, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının ilan edilmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen durumun ciddiyetini sürdürdüğünü bildirdi. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika ile varılan mutabakatta İran tarafından belirlenen kırmızı çizgilerin ve şartların yerine getirilmesi ve İran halkının haklarının korunması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan tarihi ateşkes anlaşmasının ardından İsviçre'de yapılması planlanan kritik teknik görüşmeler, İsrail'in Lübnan'a yönelik askeri operasyonlarını sürdürmesi nedeniyle ertelendi. Tahran yönetiminin Lübnan'daki saldırılar durana kadar heyetini göndermeme kararı alması, barış planının çökebileceği endişesini doğurdu. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nde Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde San Francisco Bay Area stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 6'da başlayacak. Karşılaşmayı El Salvadorlu hakem Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 38 ve 41. kilometrelerinde Sakarya-Bilecik istikametinde bulunan Osman Gazi Tüneli'nin sağ şeridi bakım onarım çalışmaları nedeniyle tek yönlü olarak sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ve 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz bölgesinde Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay hariç, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Afyonkarahisar, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleriyle, Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 21 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege'de Kütahya hariç, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Sakarya, Kocaeli, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 22 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'le Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Tokat, Ordu, Bolu, Karabük, Kars ve Ardahan çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. İç kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Kuzeyinde 3 ila 5. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Haziran Pazar günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Haziran Pazartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün ayrılık acısını biraz araştırdık. Ayrılık deyince sizin aklınıza kim bilir neler geliyor ve biz kim bilir nelerden bahsedeceğiz. Ölümle ayrılığı tartmışlar, ayrılık 50 dirhem fazla gelmiş. Reşat Nuri de buna benzemeyen çok daha başka bir söz söylemiş. İçi umutlarla dolu. En uzun çaresiz geceni düşün. Sabah olmadı mı? Oldu. Yine olur. Edebiyat bizi genelde yaralasa da ara ara da canlı tutmak için elinden geleni yapar. Bu yetmezse bir de Halide Edip Adıvar'dan var. Günün en karanlık anı şafağa en yakın anıdır. Ayrılık zor. Elbette ki zor. O kadar emek verdiniz. Bu ilişkiyi yavaş yavaş ördünüz. İnşa ettiniz. Ama olmadı. Olmayabilir. Hatta ölüm gibi bir şey olur ama kimsecikler ölmez. İşte böyle durumlarda beyin gerçekten çok güçlü. Şimdi size bunu bilimsel kanıtlarla anlatacağım. Yeni ayrılık yaşamış bir grup insanı toplamışlar. İki gruba ayırmışlar. Deneklere ayrıldıkları kişilerin fotoğrafları gösterilmiş. Duydukları acı çok büyük olmuş. Beyinleri incelenmiş. Gerçekten de fiziksel acı çekerken yaşanan değişim gibiymiş bu. Yani mutsuzluk, ayrılık cidden canımızı çok yakıyor. Görmüş oluyoruz. Sonra insanlara bir spreyden bahsetmişler. Aşk acısına iyi geldiğini, mucizevi etkileri olduğunu anlatmışlar. Bu arada gruplardan yalnızca birisine bu söylenmiş. Diğerleri bu spreyin çok da işlevi, hatta hiç işlevi olmadığını biliyormuş. Mucizevi etkilere inanan gruptaki insanlar cidden kendilerini iyi hissetmeye başlamışlar. Neyse bu etkisi, evet. Kendilerini yine kendileri iyileştirmişler. Mucizevi ilaçlar falan değil yani. Şimdi şöyle toplayacak olursak, elimizde ne var? Bir ayrılık. Bir kere ne yaşarsak yaşayalım hayat devam ediyor. İkincisi, hayat karşımıza çok daha güzel şeyler çıkarmak için illaki iyi bir plana sahip. Ama bizim bu plana destek olmamız gerekiyor şimdilik. Üçüncüsü de acıyı yenebilecek kadar güçlü bir beynimiz var. Yani öyle ayrılıktan korkmamızı gerektirecek bir durum yok. Bir de ne derler bilirsiniz. Bazen daha iyi şeylerin inşa edilmesi için eskilerin yıkılması gerekir. Ve gelelim ayrılığın evrelerine. Ayrılığın birinci evresi. Şok. İlk evremiz. Burada biraz tepki eksikliği mevcut tabii. Olay tam idrak edilmemiş, anlaşılmamış. Ben şimdi ne yaşadım böyle şaşkınlığınızdan başka bir şey düşünmediğiniz dönem. Burada bir kabullenmeme var. Hele de terk edildiyseniz ya da çok şiddetli bir kavga varsa. Bunun ikinci aşaması inkar aşaması. İnkar ilk evreye benziyor ama onun daha bilinçlisi. Cümlelerimiz yine acı dolu. Koca 3 yıl nereye bitiyor bu ilişki? Bensiz o yemek bile yapamaz, yiyemez. Biz bir süreçten geçiyoruz. Dolunayın etkisi falan gibi. Yani siz bilirsiniz ama bazen kaybettiğiniz şeyler gelecek kazançların garantisidir. Buna odaklandığınızda emin olun akacak gidecek zaten. Üçüncü evre derin üzüntü evresi. Burası da tam kabullendiğiniz yer. Hem onun gidişini hem artık hayatın değiştiğini ve devam ettiğini anladığınız yer. Yeni bir uğraş bulmak, yeni bir kitap okumak, yeni insanlar tanımak için bu derin üzüntüyü de geçmek zorundasın. Ve dördüncü evre, suçlama. Bu ayrılığa sebep olan ne kadar şey varsa beyninde gündeme gelip oturur. Hepsini, her şeyi suçlarsın. Bazen suçlamaman gereken şeyleri bile. Onun en yakın arkadaşlarına bilenirsin. Çok normaldir. Ama bu da geçer gider. Sonraki aşama öfke. Artık uzaktan tehlikeli bir evre gibi durur. Ama gayet sağlıklıdır. Altıncı ve son evre kabullenmedir. Öfkeni doğru kanalize ettiysen son evrendir. Kendinle, onunla ilişkini yüzleşme ve bitmesinin bir felaket değil de bir mecburiyet olduğunu anladığın an. O iyi biri, sen de iyi birisin ama birlikte iyi değilsiniz. Buna ikna olduğunuzda her şey yeniden akmaya başlar. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar sevdikleriniz hep kalbinizde ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Sayın dinleyiciler, bugün 20 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Balıkesir'in kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 28 derece, Bilecik 24, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 22-12 derece, Aydın 32-19, Denizli 28-16, Kütahya 22-10, İzmir 31-19, Manisa 30-18, Muğla 27-14 ve Uşak 23-11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'li, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 32 derece, Antalya 29, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 33, Mersin 31 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 26, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 26, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 24 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kastamonu ve Bartın hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 25, Karabük 27, Kastamonu 25 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 23, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 32, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 28, Malatya 32, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 35 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 34, Kilis 33, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Haziran Cumartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney'e giden izinde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimiz ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonu bugün başlıyor. Üniversite eğitimi için yaklaşık 2,5 milyon adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı bugün ve yarın 3 oturum halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa ile Türkiye genelindeki 81 ilde 254 sınav merkezinde yapılacak. Sınavın bugün yapılacak birinci oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. 21 Haziran Pazar günü ikinci oturum olan alan yeterlilik testi saat 10.15'te, üçüncü ve son oturum olan yabancı dil testi ise öğleden sonra saat 15.45'te başlayacak. Kimlik sorunu yaşayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan sanık Berat Çingay'a kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 18 yıl hapis, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan da 42.500 lira idari para cezası verdi. İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluk yaptıkları, yani yerli ve yabancı yolcuları taşımacılık hizmeti sunmak bahanesiyle rahatsız ederek haksız kazanç sağladıkları ve firmalar arasında haksız rekabete neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şüphelilerden 9'u hakkında ise İstanbul Havalimanı terminali ile eklentilerine girmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile görüşmelerin yeniden başlaması gerektiğini belirterek, Rusya tarafıyla müzakere turlarının yeniden başlayacağını düşünüyorum dedi. Olası müzakerelerde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın da yer almasını istediklerini ve bunun için uygun bir format bulunması gerektiğini belirten Zelenski, Ruslara formatı seçme fırsatı veriyoruz açıklamasında bulundu. İsrail makamları Tel Aviv'in 1948 Arapları olarak bilinen İsrail vatandaşı Filistinlerin yoğunlukla yaşadığı Yafa bölgesindeki El Bar Camii'ne ezanları susturmak için hoparlörden yüksek sesle ezan okunduğu gerekçesiyle 10 bin İsrail şekeli, yani yaklaşık 3.300 Amerikan doları para cezası kesti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla ilgili yeni bir yasa tasarısını İsrail Meclisi'ne sunmuş. Tasarı 31 Mayıs'ta komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisi'ne gönderilmişti. Ve spor, A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'la mücadele ediyor. Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Clara şehrinde San Francisco Bay Area stadyumunda Türkiye saatiyle 6'da başlayan karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş olun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş olun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz bölgesinde Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay hariç, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Afyonkarahisar, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleriyle, Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 21 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege'de Kütahya hariç, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Sakarya, Kocaeli, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Kars, Vardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 22 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'le Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Tokat, Ordu, Bolu, Karabük, Kars, Vardahan çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. İç kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Haziran Pazar günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Haziran Pazartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre

0: biliyor muydunuz?
1: Akılla zeka arasındaki fark nedir? Akıl, yalanla gerçeği, doğruyla yanlışı ayırabilme, bir konuda düşünce yürütebilme ve görüş bildirme yeteneğidir. İnsan olgunlaştıkça aklı gelişir. Zeka ise bir olayı önce anlama, ilişkileri kavrama, yargılama ve açıklayarak çözme yeteneğidir. Genel olarak 12 yaşına kadar gelişir, 20 yaşına kadar sürer, sonra sabit kalır. Akıl ve zeka birbirlerinin yerine kullanılan kavramlar olmakla beraber, var olan kabiliyetlerin toplamına akıl, bunu etkili kullanabilme becerisine de zeka denmektedir. Zekayı yeni icap ve durumlara zihnin en iyi şekilde uyması şeklinde açıklayanlar da olmuştur. Umumi zihin gücü olan zeka bir olağanlık ve alışkanlıktır. Bu, kuvvet yardımı ile bilinen şeylerden bilinmeyeni ortaya çıkarma kabiliyetidir. Zeki insan delilleri toplayarak, sebep-sonuç bağlantılarını kurup, benzeyiş ve ayrılışları fark ederek aradığını bulur. İlhamdan yukarı, akıldan aşağı bir şuur basamağı olan zeka, aklın tatbikçisidir. Akıllı kişiler teorik yollar ve kurallar ortaya koyarlar. Zeki bir kimse bunların pratiğe tatbikini sağlar. Zeka düşünebilme kuvvetidir. Fakat düşüncelerin doğru olması için akıl lazımdır. Zekası matematiğe fevkalade müsait birisinin parasını çarçur etmesi, zeka akıl uyumsuzluğunu gösterir. Zekanın üstündeki akıl kuvveti, onun iyi yönde kullanılmasını sağlar. Ahlaki terbiye, çevre şartları ve hayat tecrübeleri, zeki doğmuş olmanın yanında büyük önem taşırlar. Zeki bir kimse büyük komutan olabilir. Akıllı kişilerden öğrendiği usul, taktik ve tecrübeleri kullanarak kıtaları fethedebilir. Fakat aklı azsa küçük bir hatayla başarıları felakete döner. Mesela Napolyon'un zeka saçan askeri planları ve zaferleri akılsız hareketlerinin sonucu olan felaketlerle sonuçlanmıştır. 3. Selim zamanında Suriye'de Osmanlı askerleri karşısında bozguna uğrayarak nasıl kaçtığı tarihlerde yazılıdır. Yani akıl anlayıcı bir kuvvettir. İyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan, hayrı serden ayırt etmek için yaratılan akıl, üstün bir zeka ile birleşirse harikalar meydana getirebilir. Zeka bir insanın her türlü olay karşısında aynı yeteneği gösterebileceği anlamına gelmez. Bir besteci, müzik yapıtını aklıyla değil, zekasıyla yaratır. Fakat en basit matematik problemini çözemeyebilir. Sonuç olarak zeka, ruhsal olaylara, algı ve hafıza yeteneğine, tutkulara, eğilimlere göre farklılıklar gösterir. Akıl, somut olarak ölçülemez. Zeka, IQ denilen testle ölçülebilir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Karıncalar insanı zehirler mi? Karıncalar ve türleri zehirli değildir. Fakat bazı karınca türleri üzerinde mikrop taşıdıklarından dolayı insan vücudunda alerjilere sebep olurlar ve karıncalar insanların mutfaklarındaki ve kilerlerindeki besinlerden beslenerek besinlerine ve insanın kendisine mikrop bulaştırırlar. Karıncalar aynı zamanda bitkilerimize zarar verirler.
0: Biliyor muydunuz?
1: Everest Dağı'nın tepesinde suyun 100 derecede değil, 68 derecede kaynadığını? Shakespeare'in 23 Nisan'da doğduğunu ve 23 Nisan'da öldüğünü biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Sayın dinleyiciler, bugün 20 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Balıkesir'in kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 28 derece, Bilecik 24, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 22-12 derece, Aydın 32-19, Denizli 28-16, Kütahya 22-10, İzmir 31-19, Manisa 30-18, Muğla 27-14 ve Uşak 23-11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdenizli, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 32 derece, Antalya 29, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 33, Mersin 31 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 26, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 26, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 24 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Bartın hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 25, Karabük 27, Kastamonu 25 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 23, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 32, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 28, Malatya 32, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 35 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 34, Kilis 33, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşamla gece saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, genelinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerine kadar güney sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece saatlerinde doğusu yer yer pus ve sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde güney sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusuyla öğle saatlerinde Batı Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Singapur Başbakanı Wong ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Türkiye-Singapur ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için gayret gösterileceğini ifade etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye resmi temasları kapsamında mevkidaşı Doktor Musab Nazal Alali ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptını imzaladıklarını belirtti. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken bir şirket çalışanı ise serbest bırakıldı. İstanbul Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcuları taşımacılık hizmeti sunmak bahanesiyle rahatsız ederek haksız kazanç sağladıkları ve firmalar arasında haksız rekabete neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı. 9'u hakkında da İstanbul Havalimanı Terminali ile eklentilerine girmeme şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı. Polis ekipleri 16 Haziran'da düzenledikleri operasyonda hanutçuluk yaptıkları belirlenen 21 zanlıyı gözaltına almış, aramalarda ruhsatsız tabanca, 50 fişekle 21 cep telefonuna el konulmuştu. İstanbul'da bir tırın dorsesine gizlenmiş yaklaşık 130 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları sınavı esnasında adayların olumsuz etkilenmemesi için sessizliğin sağlanması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu Sözcüsü James Elder, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında İsrail'in saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze'deki sözde ateşkesin Filistinli çocuklar için acımasız ve ölümcül bir yanılsamaya dönüştüğünü kaydeden Elder, Gazze genelinde Ekim 2025'te ateşkes ilan edildiğinden bu yana 265 Filistinli çocuk öldürüldü. Bu absürt ve yıkıcı bir rakam. Güya kısıtlama ve korumayla tanımlanan bir dönemde 8 aydan fazla bir süredir ortalama her gün bir çocuk öldürüldü değerlendirmesinde bulundu. Ve spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 77-75 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaştı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
4: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
3: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
5: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
3: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programımıza radyolarınızdayız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Nihan Ünsal eşlik edeceğiz sizlere. Efendim güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Evet, saatlerimiz 8.20'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Ankaralı ve İstanbul'u dinleyicilerimiz için programımızın birinci bölümünde trafikteki yoğunluğu paylaşacağız. Saat 9 haberlerinden sonraki ikinci bölümümüzde ise tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşacağız. Bir kez daha güzel bir gün diliyor programımıza. Milliyet gazetesinden haberlerle başlıyoruz. Kaçırmada altın şüphe başlığı atılmış gazetenin manşetine bugün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Müdür Yardımcısı Karaal, kaçırıldıktan 32 saat sonra kurtarıldı. Karaal'ın kaçırılmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasını gündeme gelen bir döviz bürosundaki sahipsiz altın ve paralarla bağlantılı olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. İstanbul Maltepe'deki evin önünden önceki akşam kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Kocaeli, Yalova ve İstanbul'da 20 adrese yapılan baskınların ardından Tuzla'daki bir fabrika inşaat alanındaki boş prefabrikte kurtarıldı. Olay yerindeki silahlı şüpheli İsmail A da yakalandı. Çalışmalarda il dışından gelenlerin de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Olayın arkasından İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında da gündeme gelen külçe altınların olduğu iddia edildi. Karaal'a altınların nerede saklandığının sorulduğu, bilmediğini söyleyince darp edildiği öğrenildi. Karaal da sürekli yer değiştirdiler, sonuç alamayınca kafama sıkacaklardı, kurtulduğuma inanamıyorum dedi. Karaal'ın eşini yurt dışı numarasından arayan bir kişinin sizde para olduğunu biliyoruz dediği belirlendi. Sahipsiz altınlar alt başlık İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu öne sürülen taç dövizde yapılan aramada 9 çelik kasada 52 milyon avro, 47 milyon dolar, 44 kilo altın ve 155 kilo gümüş ele geçirilmişti. Yaklaşık 5 milyar lira değerindeki para ve kıymetli madenin sahibi tespit edilememişti. Arabada saklı 30 milyon dolar başlığı da var. Bakırköy'de 11 Şubat'ta bir sitenin otoparkındaki iki araçtan çalınan 30 milyon dolarında yine taş dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğluna ait olduğu belirlenmişti. Durmaz, bu paralar 3 aydır bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu demişti. Olayın arkasında yere batan sarnıcı temizlik işlerinin bulunduğu bazı ihale süreçleri ve hak edişin eksik ödenmesiyle ilgili yaşanan sıkıntıların da olduğu öne sürüldü. Elleri ve ayakları bağlı şekilde kurtarılan Karaal tedaviye alındı. Milliyet'in özel haberi Neslihan Keskin'in kalemiyle yer buluyor bugün Milliyet gazetesinde. En uzun, en hızlı metro hattı bir diğer haberin başlığı. Milliyet gazetesinin birinci sayfasında yer bulan detay şöyle: Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metrosunun Arnavutköy Halkalı arasındaki 22 kilometrelik son kısmı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk test sürüşünü yaptığı hattan 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Hattın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıklamış Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz dedi. Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki basın toplantısında Ankara'daki zirve, NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacaktır ifadelerini kullandı. Ankara dönüm noktası olacak başlığı altında paylaşılıyor haber.
Arınmadan niye korkuyorlar? Bir başlık. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir televizyonun canlı yayınında CHP'nin kirlilikten arınması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu? Kayyum atanırdı. Benden niye korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Yüzyıllık bir partiyi kayyum yönetemez, dedi. Bu haberin hemen altında yeni partinin kodları başlığı var. Genel Merkez kanadının son dönemdeki ihraç, görevden alma ve örgüt fesli kararlarının CHP'de bölünme sürecini hızlandıracağı değerlendiriliyor. Bu çerçevede Grup Başkanı Özel'in öncülüğündeki kanadın yeni parti hazırlıkları sürerken, bu partinin toplumun pek çok kesimine hitap edecek, solda merkez demokrat bir çizgide olacağı belirtiliyor. Adalara rüşvet operasyonu CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la iki belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında rüşvet ve örgütlü suç iddialarıyla operasyon düzenlendi. Kocaeli, Rize ve Sivas'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı. Kötü biten boşanma gibi bir diğer başlığın detayını aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, verdiği mülakatta İsrail'e güveniyor musunuz sorusuna, konu uluslararası ilişkiler ve diplomasi olunca kimseye güvenmem. Onların kabiliyetli olduğunu düşünüyor muyum? Evet. Ortak çıkarlarımız olduğunu ve iyi çalıştığımızı düşünüyor muyum? Evet yanıtını verdi. New York Times'da süreci Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında kötü biten bir boşanmaya benzetti. Önce kriz, sonra ateşkes. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında imzalanan mutabakatın Lübnan'la ilgili kısımları kriz çıkarırken, dün yapılması planlanan görüşme ertelendi. Kriz sonrası İsrail'e Hizbullah'ın ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı ve gerginlik yatıştı. Hürmüz'den geçişler hızlandı. Mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerinde bu ayın başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Önceki gün toplam 25 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Vekil de servetini kaptırdı. Kendisini polis olarak tanıtıp İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın yaklaşık 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 avrosunu alan şüpheli İstanbul'da yakalandı. Kocamaz servetini dolandırıcılara elden teslim ettiğini söyledi. DAEŞ'e operasyon, 70 gözaltı. İçişleri Bakanlığı, 26 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını bildirerek, DAEŞ'in faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz açıklamasını yaptı. Yapılanma seferberliği şeklinde veriliyor bir haber. Bu başlığın detayı şöyle: Suriye ve Ukrayna, silahların susmaya başlamasıyla birlikte tarihin en büyük yeniden imar seferberliklerine hazırlanıyor. Lojistik üstünlüğü, kriz bölgelerindeki operasyonel tecrübesi ve güçlü üretim altyapısıyla öne çıkan Türk şirketleri ise Suriye ve Ukrayna pazarlarında 150 milyar dolara varan proje stoğunu yönetmeye aday. Sevgili dinleyenler, Mithat Yurdakul'un kalemiyle 5. sayfada yer buluyor detaylar. Milliyet gazetesinde Trump Türkiye'yi ziyaret edeceğim diyor açıklamasında, detayları 11. sayfada veriliyor. Haber sadece başlık olarak yer bulmuş Milliyet gazetesinin 1. sayfasında. Zehirde kırmızı alarm. İçişleri istatistiklerine göre doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölümlerde 2022 yılından bu yana dikkat çekici artış yaşandı. 2022'de 246 olarak kaydedilen uyuşturucu madde kaynaklı ölüm sayısı 2025 sonunda %78 artarak 437'ye yükseldi. Logonun üzerine göz atalım. Yükseköğretim kurumları sınavı için sessizlik başlığıyla veriliyor haber. Yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testi bugün gerçekleştiriliyor. Bu yıl yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu
Temel yeterlilik testinde adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav merkezlerine yakın yerlerde kornaya basmama ve sessizlik çağrıları yapıldı. Kolejlerde rekor, BİS okullarında kolejlerin eğitim ücretleri açıklandı. Rekor 2,7 milyon lirayla sadece yabancıların girebildiği British International School ve 2,5 milyon lirayla Türk öğrencilerin okuduğu BİS okullarında. Robert Kolej'in eğitim ücreti ise 2,488,200 lira sevgili dinleyenler. Fenerbahçe şampiyon, basketbol Süper Lig playoff final serisi 4. maçında deplasmanda Beşiktaş G'yini 77-75 yenen Fenerbahçe Beko 13. kez şampiyon oldu. Sarı lacivertler Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası ile birlikte sezonu 3 kupayla tamamladı. Böylelikle Milliyet gazetesini noktalamış olduk. Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbullu dinleyicilerimiz için trafiğe göz atalım. Şu dakikalarda İstanbul'da köprülerde yoğunluk gözlenmiyor. Yoğun olan yolları aktaralım. Bağdat Caddesi, Minibüs yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, Ceviz'den Ethem Efendi'ye kadar yaklaşık 25 dakika yolculuk süresi. Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Söğütlü Çeşme'den Bostancı'ya kadar yaklaşık 15 dakikada gidiliyor. Büyükçekmece Çakmaklı Bağlantı yolu, Kıraç Tem Bağlantı yolu, Tem Hadımköy gişelerden tekstil fabrikasına kadar, Tem'de Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar yaklaşık 10 dakika yolculuk süreleri. Diğer yollarda 5-6 dakikanın altında görünüyor süreler İstanbul'da. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Trafikte bir şarkı dinleyelim, ardından Sabah gazetesinden başlıklarla radyolarınızda olacağız.

En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, basına gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sırada Sabah gazetesinden haberler var. En hızlı ve en uzun metro halkın hizmetinde. İstanbul Havalimanı'nı kente bağlayan mega metro hattının son etabını hizmete açan Başkan Erdoğan, İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz diyor. Evet, manşet haberinin başlığını alt başlığı ile birlikte paylaştık, detayı aktaralım. Toplam 69 kilometrelik metro projemizi tamamlayıp Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturduk diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve şöyle devam ediyor: 25 yılda 117 milyon saat zaman tasarrufu sağlayacak projeden 935 milyon avro ekonomik fayda bekliyoruz. Bu şehri sevmek aşkla hizmet etmeyi gerektirir. İstanbul'a olan şükran borcumuzu hakkıyla ödemenin gayretindeyiz. Kaderini terk etmemekte kararlı olduğumuz İstanbul'un sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın büyük metropollerinden biri olan şehrimizi demir ağlarla ilmek ilmek örüyoruz. Beceriksiz idarecilerin elindeki şehrimizde eziyete dönüşmüş trafiği yeni metro hatlarıyla rahatlatacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul Havalimanı metrosunun Halkalı Arnavutköy arasındaki 22 kilometrelik son etabını hizmete açan Erdoğan test sürüşü yaptı bilgisi de veriliyor. Haberde Halkadan İstanbul Havalimanı metroyla 30 dakika bilgisi paylaşılıyor. Evet, İstanbul beklemez, ihmale gelmez alt başlık olarak verilmiş. Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları yerine burada olduğu gibi hizmete harcandıkça İstanbullunun yüzü gülecek. Bunun için İstanbul beklemez, ihmale gelmez, beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Darda kalanın daima yanındayız. Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın eğitim atölyelerinden mezun olan depremzede kadınlarla buluştu. Sizler çok zor günlerden geçtiniz. Yaraları birlikte sardık, sarmaya devam edeceğiz. Medeniyet tasavvurumuzda darda kalanlara kol kanat germek bir varoluş amacıdır. Deprem bölgesindeki kadınların ekonomik hayata katılması için 32 eğitim ve meslek atölyesi açan vakfımız, iş yerinizi açarken de yanınızda olacaktır olacak diyor Erdoğan. Minik Güzide'nin ilk toplantısı, üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Sümeyye Erdoğan Bayraktar ne sosyal hesabından kızının ilk fotoğrafını bir notla paylaştı bilgisi verilmiş bu haberin hemen altında. İhale rüşvetini iade etmeyince kaçırdılar. İmamoğlu suç örgütü davasında yargılanan Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısının kaçırılma nedeni ortaya çıktı. Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında ikisi müteahhit, 8 kişi gözaltına alındı. İfadesine başvurulan Karaal'ın arkadaşı, kaçırılma nedeninin yere batan sarnıcının ihalesi için verilen rüşvetin geri ödenmemesi olduğunu iddia etti. Özel okulda LGBT'li öğretmen skandalı. İstanbul Sarıyer'deki özel okulda travesti öğretmen skandalı yaşandı. Okul yönetiminin erkek öğretmenin kadın olarak görevine devam edeceğini açıklaması ve velileri cinsel kimlik gelişimi seminerine davet etmesi tepki topladı. Bakanlık soruşturma başlattı. Dolandırıcılar milletvekiline 70 milyonluk tuzak kurdu. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, FETÖ soruşturması yalanıyla 70 milyon lira dolandırıldı. Nakit para ve altınları Ankara'da teslim alan iki telefon dolandırıcısı yakalandı. Şehitlerim bana gurur hediye etti sözleri var bir haberin başlığında. 15 Temmuz şehidi ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası evlat hasretini sabaha anlattı. Ali Oruç, her babalar gününde hediye alıp gelirlerdi. 10 yıldır hasretim, bir baba olarak vatana iki kahraman yetiştirdim. Onlar ne kadar gurur duysak az diyor açıklamasında. Ahmet ve Mehmet Oruç, FETÖ'cü hainlerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlediği saldırıda şehit düştü.
Adalar ve Silifke Belediyesi'nde rüşvetçi yöneticileri operasyon milyonlar CHP'li başkanın hesabından çıktı. Başlığı veriliyor. Detaylar 11. sayfada Sabah gazetesinde. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobilerinde büyük panik. Anlaşma sonrası Amerika Birleşik Devletleri İsrail arasında söz düellosu başlığı da var. 9. sayfada yer buluyor detaylar Sabah gazetesinde sevgili dinleyenler. İnternette ücretsiz deneme tuzağına sakın düşmeyin şeklinde veriliyor bir başlıkta. Bedava yalanıyla kredi kartından para çekiyorlar. Sevgili dinleyenlerimiz 4. sayfada merak eden dinleyicilerimiz için bu haber Sabah gazetesinde. Logonun üzerinden haberler paylaşalım. Sabah gazetesinden gençler sınavda lütfen sessiz olun. Temel yeterlilik testinde 2,4 milyon üniversite adayı yarışıyor. Bugün Yükseköğretim Kurumları sınavının birinci oturumunda sevgili dinleyenler. Ece'yi maymun ısırığı mı öldürdü sorusu var. 35 yaşında hayata veda eden Ece İrtem'in avukatı savcılığa başvurup ölümcül bir şüpheyi dile getirdi. Avukat dilekçesinde Ece'nin kolunda 3 yara izi tespit edildi. Ailesi Tayland seyahatinde bir maymun tarafından ısırıldığını söyledi. Kan zehirlenmesi nedeniyle ölmüş olabilir. Otopside bu da araştırılsın dedi sevgili dinleyenlerimiz. Evet, basketbolda şampiyon Fenerbahçe Los Angeles'ta ay yıldızlı coşku, 24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi bir futbol şölenine imza atıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Los Angeles'ta kurulan Türkiye is here, yani Türkiye burada alanı ilk günden binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Evet, Amerika Birleşik Devletleri kazandı. Gruptan çıkmayı garantiledi. Avusturya'yı yendiler. Skor 2-0 sevgili dinleyenler. Evet, bizim için üzücü bir haber verelim. Kupada 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol takımımız D grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi ve son 32 turuna yükselme şansını böylelikle kaybetti ve Dünya Kupası'ndan elendi. Bilgisini paylaşmış olalım. Evet, bu bilgilerle noktaladık. Sabah gazetesiyle de noktaladık. Devam edelim bir şarkıyla, ardından spor severler için Fotomaç gazetesiyle basını gündem programımız devam edecek.

Başlıkları düzeltiyorum. Fotomaç gazetesinden başlıkları aktarmadan önce Ankaralı dinleyenlerimiz için trafiğe göz atalım. Şu dakikalarda fazla yoğunluk gözlenmiyor Ankara'da. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 2452. Cadde 1859. Cadde Beytepe yolu Ümitköy Kavşağı'ndan Migros Kavşağı'na kadar Kahire Caddesi Simon Bolivar Caddesi Hoşdere Caddesi Doğu Kent Caddesi girişinden Elçi Sokağı'na kadar yoğunluk var. Yaklaşık 15 dakika yolculuk süreleri bu güzergahlarda. Tıp Fakültesi Caddesi Mamak Kültür Merkezi'nden NATO yolu girişine kadar, İstasyon Caddesi Elvan Kent Sapağı'ndan Etimesgut Banliyö İstasyonu'na kadar, Dikmen Caddesi'nde Polis Evi'nden Cevizlidere Caddesi girişine, Cevizlidere Caddesi girişinden de Polis Evi'ne kadar aksi istikamette yoğunluk gözleniyor. Yaklaşık 10 dakika yolculuk süreleri. Plevne Caddesi sitelerden Mamak Kültür Merkezi'ne kadar, Yozgat Bulvarı Etlik Caddesi Seyitler Kavşağı'ndan Etlik Polikliniği Kavşağı'na kadar da 10 dakikada gidiliyor Ankara'da. Trafikte kolaylıklar diliyoruz dinleyenlerimize. Fotomaç gazetesine göz atalım. Aslan'dan Fernandez Atağa geçen yaz Sané ve Osimhen gibi transfer bombaları patlatarak dünya çapında ses getiren Galatasaray yine büyük bir gövde gösterisine hazırlanıyor. 10 numaraya ciddi bir bütçe ayıran Cimbom, Manchester United'ın süperstarı Bruno Fernandes'i gözüne kestirdi. 31 yaşındaki Portekizli maestro için temasların başladığı dile getirildi. Malang Sarr, Fener'de İsmail Kartal'ı teknik direktörlük koltuğuna oturtan ve Vedat Muriç'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, stoper transferini de bitiriyor. Sarı lacivertliler, Fransız ekibi Lens'le sözleşmesi biten Malang Sarr'ı temsilcisini dün İstanbul'a getirdi. Görüşmelerin bugün bitmesi ve 27 yaşındaki sol stoperin resmi imzayı atması bekleniyor. Muriç 3 yıllık imza attı. Fenerbahçe Mallorca'dan Vedat Muriç'i transfer etti. Sarı lacivertler 32 yaşındaki forvetli 3 yıllık sözleşme imzaladı. Savaşmaya geldim sözleri var bu başlığın altında Vedat Muriç. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun demiş açıklamasında sevgili dinleyenler. Bize her yer Türkiye başlığı var. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda en çok ilgi gören takım konumunda, gittiği her yerde büyük ilgi gören A Milli Futbol takımımızın maçları dünyada da yoğun ilgi görüyor. Milyonlar televizyondan millilerimize tam destek veriyor denmiş haberde. Evet, maçımızı Paraguay'la yapmış olduk bu sabah saat. Türkiye saatiyle saat 6'da başladı maç. A Milli Futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini alan takımımız son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Böylelikle Dünya Kupası'ndan elendi. Evet, turnuvaya erken veda etmiş oldu sarı kırmızılı kırmızı beyazlı ekip. Son maçta 26 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 5'te ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek D grubundaki son maçında. Fotomaç gazetesinden paylaşıyorduk haber, devam edelim. Nübel için kıran kırana Beşiktaş'ın kaleci transferinde ilk hedefi Alexander Nübel. Bonservisi Bayern Münih'te olan Alman eldiven için siyah beyazlı kulübün kararlı olduğu belirtildi deniyor haberde. Evet, 2026 Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var paylaşalım. F grubunda saat 20'de Hollanda İsveç, E grubunda Almanya Fil Dişi saat 23'te karşı karşıya gelecek. TRT1'den yayınlanacak maç sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu bilgiyle Fotomaç gazetesiyle birlikte basın gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat baş haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla, gündemde yer bulan haberlerle radyolarınızda olacağız.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Balıkesir'in kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 28 derece, Bilecik 24, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 22-12 derece, Aydın 32-19, Denizli 28-16, Kütahya 22-10, İzmir 31-19, Manisa 30-18, Muğla 27-14 ve Uşak 23-11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'li, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 32 derece, Antalya 29, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 33, Mersin 31 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 26, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 26, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 24 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kastamonu ve Bartın hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 25, Karabük 27, Kastamonu 25 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 23, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 32, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 28, Malatya 32, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 35 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 34, Kilis 33, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Haziran Cumartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi de kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Singapur Başbakanı Wong ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Türkiye-Singapur ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için gayret gösterileceğini ifade etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye resmi temasları kapsamında mevkidaşı Doktor Musab Nazal Alali ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptını imzaladıklarını belirtti. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken bir şirket çalışanı ise serbest bırakıldı. İstanbul Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcuları taşımacılık hizmeti sunmak bahanesiyle rahatsız ederek haksız kazanç sağladıkları ve firmalar arasında haksız rekabete neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı. 9'u hakkında da İstanbul Havalimanı Terminali ile eklentilerine girmeme şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı. Polis ekipleri 16 Haziran'da düzenledikleri operasyonda hanutçuluk yaptıkları belirlenen 21 zanlıyı gözaltına almış, aramalarda ruhsatsız tabanca, 50 fişekle 21 cep telefonuna el konulmuştu. İstanbul'da bir tırın dorsesine gizlenmiş yaklaşık 130 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları sınavı esnasında adayların olumsuz etkilenmemesi için sessizliğin sağlanması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu Sözcüsü James Elder, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında İsrail'in saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze'deki sözde ateşkesin Filistinli çocuklar için acımasız ve ölümcül bir yanılsamaya dönüştüğünü kaydeden Elder, Gazze genelinde Ekim 2025'te ateşkes ilan edildiğinden bu yana 265 Filistinli çocuk öldürüldü. Bu absürt ve yıkıcı bir rakam. Güya kısıtlama ve korumayla tanımlanan bir dönemde 8 aydan fazla bir süredir ortalama her gün bir çocuk öldürüldü değerlendirmesinde bulundu. Ve spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 77-75 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaştı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
4: bugün
3: hayatta.
4: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
3: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
5: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
6: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
7: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımızı sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Saat başı haberlerin ardından programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. Bu saat diliminde birazdan ayrıca tarihte bugün meydana gelen önemli olayları da aktaracağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal eşlik ediyoruz sizlere. Efendim, güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Programımızın bu bölümünde ilk olarak tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaralım. Bugün 20 Haziran 2026 tarihte bugün 1404'te Ayasofya çıkan isyanlar sırasında yakıldı. 1481'de 2. Bayezid ile Cem Sultan arasında Yenişehir Ovası'nda yapılan taht savaşını Cem Sultan kaybetti. 1837'de Kraliçe Victoria 18 yaşında Birleşik Krallık tahtına çıktı. 63 yıldan fazla tahta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık hükümdarı oldu. 1877'de İskoçya doğumlu Kanadalı Amerikalı mucit bilim insanı ve mühendis Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı. 1840'da Amerikalı mucit ve ressam Samuel Morse telgrafın patentini aldı. 1884'te Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu. 1920'de Çerkesi Etem kuvvetleri Yozgat ayaklanmasını bastırmak üzere Ankara'dan yola çıktı. 1926'da Kemal Atatürk'e İzmir'de suikast girişimiyle ilgili tutuklamalar devam ediyor. Eski terakkiperver Cumhuriyet Fırkası lider kadrosundan Ali Fuat Cebesoy tutuklandı. Kazım Karabekir ise 22 Haziran günü tutuklandı. 1938'de 19 Mayıs 3466 sayılı kanunla milli bayram olarak kabul edildi. Gençlik Marşı, Gençlik ve Spor Bayramı Marşı olarak kabul edildi. 1943'te Adapazarı'nda meydana gelen 5,6 şiddetindeki depremde 346 kişi yaşamını yitirdi. 1946'da Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi Şefik Hüsnü liderliğinde kuruldu. 1960'da Mali ve Senegal bağımsızlığını ilan etti. 1961'de Türkiye iş gücü ihracına başladı. Almanya'ya gitmek isteyenler Türkiye İş Kurumu'nun önünde toplandı. 1965'te Cezayirli lider Ahmet Ben Bella askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı. Askeri darbeyi Albay Huari Bumedyen yönetiyordu. 1972'de ressam ve hattat Şeref Akdik vefat etti. 1976'da Tokat'ta Ednan Kavaklı adlı bir kişi 16 yaşındaki çocuk Tuncay Abbas'ı tecavüz edip öldürdü. 12 Eylül döneminde idam edildi. 1987'de PKK militanları Mardin'in Ömerli ilçesindeki Pınarcık köyünde 16'sı çocuk 30 kişiyi öldürdü. 1990'da Akçaabat'ta büyük bir sel felaketi meydana geldi. 39 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kayboldu. 1991'de Alman parlamentosu ülkenin başkentini Bonn'dan tek Berlin'e taşıma kararı aldı. 1997'de şair Cahit Külebi, 2002'de yönetmen ve Altın Portakal Film Festivali'nin fikir babası Behlül Dal ve 2004'te tiyatro, sinema, dizi sanatçısı, çevirmen ve yazar Engin İnal vefat etti. Ve son olarak 2001'de Pervez Müşerref Pakistan Cumhurbaşkanı oldu. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık. Sevgili dinleyenlerimiz, Akşam Gazetesi'nden aktaralım haberler. Türkiye çözümün baş aktörü Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dış politika şov alanı değil sözlerine sert çıktı. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazıdık. Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı arasında 30 dakikaya düşüren metro hattının açılışını yaptı. İstanbul'u beceriksizlerin eline bırakamayız, dedi konuşmasında.
İhale terörü bir diğer haberin başlığı. Akşam gazetesinde verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale rüşvet ağından beslenen çete, soruşturmalarla işleri zora girince Kültürü Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısını kaçırıp öldüresiye işkence yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının tutuksuz sanığı Kültürü Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kaçırıldıktan 2 gün sonra Maltepe'deki evinden 41 kilometre uzaklıktaki Tuzla'daki prefabrik bir binada elleri ve ayakları bağlı bulundu. Karaal'ın bir arkadaşı ifadesinde Erhan yetki sahibi olunca eski ihalelerde sorunlar olduğunu belirtti. Para ödedik, iş bizim diyen müteahhitlerle Kültür Anonim Şirketi'nde bağlantılı bir kişiyi çıkardı dedi. Kaçırdılar, işkence yaptılar. Alt başlık: Karaal'ın işten çıkardığı şüpheli dahil 8 kişi gözaltına alındı. Zanlıların aileyi arayarak sizde para var diye fidye istediği ve Karaal'a işkence yaptığı belirlendi. Evet, devam ediyoruz. Sit alanında rüşvetle talan CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve 40 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların sit alanlarındaki kaçak inşaatlara rüşvet karşılığı basit onarım ruhsatı vererek göz yumduğu ortaya çıktı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat gözaltına alındı. Büyükada'da eskiden dinlenme tesisi olarak kullanılan alanda kaçak inşaat yapıldığı Mart 2023'te gündeme gelmiş. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da söz konusu inşaatı ziyaret etmişti. Silifke'ye yolsuzluk operasyonu başlığı da var. Bugün akşam gazetesinde CHP'li Silifke Belediyesi'ne rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma nedeniyle operasyon düzenlendi. Belediye bünyesindeki ihalede festival, araç kiralama ve imar işlemlerinde usulsüzlüklerle haksız menfaat sağlandığı iddia ediliyor. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 17 kişi gözaltına alındı. Yanlış kadına çattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, G7 zirvesinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını ve ona acıdığını ileri sürdü. Açıklamayı uydurma olarak nitelendiren Meloni, "Şu unutulmamalı, ben ve İtalya asla yalvarmayız," dedi. Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri gezisini iptal etti. İsrail'e güvenmiyorum sözleri var bir diğer haberin başlığında. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, "İsrail bizim için iyi bir ortak ancak bazen bunu yanlış nitelendiriyor," dedi. "Aynı çizgide değiliz, çıkarlarımız farklı. Konu uluslararası diplomasi olunca İsrail'e güvenmem," demiş açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance. Lübnan'da sürpriz ateşkes kararı başlığı da var. Her iki haberde 7. sayfada veriliyor, detaylarıyla akşam gazetesinde. Ortaokulda ahlaksızlığa soruşturma. Sarıyer'deki özel açı ortaokulunda görevli İngilizce öğretmeni Burak Ü cinsiyet değiştirdi. Veliler tepki gösterince okul cinsel kimlik gelişimi semineri düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. Ece'de maymun şüphesi ani şekilde hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in Tayland'da bir maymun tarafından ısırıldığı ortaya çıktı. Avukatı olayın incelenmesi için savcılığa başvurdu. Sitede 28 Şubat kafası tesettürlü diye havuza alınmadı şeklinde veriliyor haber başlık olarak. 15. sayfada detayları. Sevgili dinleyenler, evet, soruşturma açılmış bu konuyla ilgili olarak. Yüksek Öğretim Kurumları sınavında dev önlem. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı nedeniyle 81 ilin meydanlarında milli maç yayını yapılamayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 il valiliğine gönderdiği yazıda öğrencilerin sınava rahat ve huzurlu girebilmesi için meydanlara dev ekran kurulmamasını istedi. İlk oturum temel yeterlilik testi bugün. 2.425.628 adayın gireceği Yüksek Öğretim Kurumları
sınavının temel yeterlilik testi oturumu bugün. Alan yeterlilik testi oturumuysa yarın yapılacak. Kitapçıklar dün okullara ulaştı. Bilgisi paylaşılmış. Fener yine şampiyon. Basketbol Süper Ligi playoff finalinde Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe üst üste 3. kez şampiyon oldu sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyoruz. Bir diğer haberi paylaşalım. Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi. Kosovalı golcü 7 yıl sonra Sarı Lacivertlilere geri döndü. Muriç 3 yıllık imza attı deniyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Vedat Muriç 3 yıllık sözleşme imzaladı Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre. Evet, bu spor haberiyle tamamlamış olduk akşam gazetesini. Bir şarkı dinleyelim, ardından Cumhuriyet gazetesinden başlıklarla haberlerle radyolarınızda olacağız.

Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşacağız haberler. Pusula Halk başlığını atmış bugün gazete manşetine. Mutlak butlan kararı sonrası ilçe ve illerde halkla buluşmasını sürdüren seçilmiş CHP lideri Özgür Özel'in dünkü durağı Denizli oldu. Pazarda kahvehanede esnaf ve yurttaşlarla sohbet eden Özel, kendisini takip eden kalabalığa "Siz arkamda oldukça beni de partimi de kimse durduramaz" diye seslendi. Bir yurttaşın atanmış yönetime tepki olarak CHP'den istifa edeceğini söylemesi üzerine Özel, "İstifa etme. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da senin gibi tepki gösterdi. Bekleyin. Hukuk işleri var. Siyasi mücadele var. Bir şekilde biz bu partiyi geri alacağız. Çare kalmadı. O zaman birlikte karar veririz" dedi. Tüzüğü şimdi hatırladı. Mahkemenin atadığı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine gönderdiği mektupta "Geleceği birlikte inşa edelim" mesajı verdi. Kurultay çağrıları ve seçilmişlerin tasfiyesinde tüzüğe uymayan Kılıçdaroğlu'nun "Partimizin tüzüğü ortak sözleşmemizdir" ifadeleri dikkat çekti. Butlan CHP'siyle olmaz, seçilmişleri tasfiye eden atanmış yönetime tepkiler büyüyor başlığı var. Atanmış CHP yönetiminin il yönetimini görevden aldığı İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve bazı meclis üyeleri partiden istifa etti. Mutlak Butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir diyen Tugay, bağımsız kalacağını duyurdu. CHP'li başkanlara yeni operasyon, mutlak butlan kararıyla yönetimine atama yapılan CHP'ye operasyonlar hız kesmiyor. CHP'li İstanbul Adalar'la Mersin Silifke belediyelerine yapılan operasyonda başkanlar dahil çok sayıda çalışan gözaltına alındı. Uluslararası sözleşmeyi okumayan çoğu AK Partili milletvekili genel kurula gelmeden oy kullandı. 56 hayalet vekil başlığı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Suudi Arabistan'a enerji imtiyazı sağlamakla eleştirilen anlaşmanın oylanmasında tam bir skandal yaşandı. Çoğu AK Partili 56 milletvekili salonda olmadığı halde oradaymış gibi pusula gönderdi. Muhalefetin tepkisine AK Parti'den "Olabilir, ne olmuş yani" yanıtı geldi deniyor haberde. Öğretmenler yine gözaltına alındı. Ankara'da hak arayışlarını sürdüren eğitimciler açlık grevlerinin 5. gününde yine şiddetle karşılaştı. Çalışma Bakanlığı'nın söz verdiği toplantının yapılmamasına tepki gösteren öğretmenler polis tarafından ablukaya alındı. 9 öğretmenden 8'i gözaltına alındı. Şiddetin nedeni siyasal yuvalanma alt başlık. Okullardaki şiddette yaşamdan koparılan öğrenci ve öğretmenlerin acıları tazeliğini korurken hak arayan öğretmene şiddete tepkiler de büyüyor. Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay, şiddet okulları siyasal ve ideolojik yuvalanma alanına dönüştüren AK Parti iktidarının sonucudur dedi. Tarımda maliyetler durmuyor. Tarımsal girdi fiyatları geçen Nisan'da aylıkta %5,61, yıllıkta %38,97 arttı. Yıllık artış aynı zamanda Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek enflasyon oldu. En yüksek artış %12,54 ile enerjide görüldü. Böylece Körfez Savaşı'nın etkileri somutlaştı. Kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisi bağlı halde bulundu. Maltepe'de evinin önünde kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi yöneticisi Erhan Karaal, Tuzla'da atıl bir fabrika binasında el ve ayakları bağlı olarak darp edilmiş halde bulundu. Olayla ilgili 22 suç kaydı bulunan kişinin de aralarında bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı. Küba'da ambargo reformu, Küba parlamentosu ekonomik modeli esnekleştiren, özel sektörün daha fazla rol almasına izin veren ve yabancı yatırımı kolaylaştıran 176 önergeye oy birliğiyle onay verdi. Parlamentodaki oturumda devletin çeşitli ekonomik faaliyetlerdeki rolünün azaltılacağı açıklandı. Badanayla göz boyadılar. 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan 36. NATO zirvesi nedeniyle protokol yolunda bulunan binaların dış cepheleri boyanmaya başlandı. Badanayla yabancı delegasyonlar için evlerin bakımsız görüntüsünün gizlenmesi hedefleniyor.
Böylelikle noktaladık Cumhuriyet gazetesini bir şarkı arasının ardından son gazetemiz Hürriyet'ten başlıklarla, haberlerle sizlerle birlikte olacağız.

Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basını gündem programımızda Hürriyet Gazetesi'nden haberler paylaşacağız. Çekişmeli boşanma şeklinde başlık var. Büyük puntoyla yer buluyor gazetenin manşetinde bugün haber. İran'la barış anlaşması Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in arasını açtı. İki ülke ilişkileri en gerilimli dönemini yaşıyor. Amerikan medyası aralarından su sızmayan bu iki ülkenin son durumunu kötü biten bir boşanmaya benzetti. Amerika Birleşik Devletleri İran Barış Anlaşması'nda dışlanan İsrail çıldırmış durumda. Netanyahu'nun aşırılıkçı bakanları ve İsrail medyası Trump'a ağır eleştiriler yöneltiyor. İsrail'den gelen tepkiler Amerika Birleşik Devletleri'nde rahatsızlık yarattı. Trump'ın kendisini savaşa sokan Netanyahu'ya sert sözler sarf ettiği öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance de İsrailli bakanları uyardı. Vance, vatanınızı koruyan

Başlık: İsrail gazetesi Maariv Tel Aviv'deki bir endişeyi yazdı. Amerika, İsrail'den Lübnan ve Suriye'de işgal ettiği bölgelerden çekilmesini, İran'a saldırmasını istiyor. Aksi halde Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e silah ambargosu bile uygulayabilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance'in sözleri İsrail'de rahatsızlık yarattığı deniyor haberde. Tribünlere oynamadık. Bir diğer başlık, Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında paylaşılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin dış politika eleştirilerine biz ne içeride ne de dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık yanıtını verdi. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, işte en son İran savaşında olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik, diyor. Erdoğan açılışını yaptığı Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Evet, konuşmaları, açıklamaları da metro hattının açılışında yapmış sevgili dinleyenler. Erdoğan, kim ne derse desin İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız, diyor açılışta yaptığı konuşmada. 80 milyar dolarlık dev plan. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da düzenlenen 7. Türk-Alman Enerji Forumu'nda Alman Bakan Rieche ile Türk-Alman Enerji ve Madenler Ortaklığı Protokolünü imzaladı. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa'nın 5. ülkesi konumunda olduğunu belirten Bayraktar, bu alanda yatırım ihtiyacını 2035'e kadar 80 milyar doların üzerinde öngörüyoruz. Bu hususta Alman finans kuruluşlarıyla işbirliğimizi büyük önem veriyoruz, dedi. Kurultay yapsak iptal edilir sözleri var bir haber başlığında. Kılıçdaroğlu dün katıldığı televizyon programında partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğini söyledi. Ama hukukçular tedbir kararı var, diyor. Tedbir kararı olduğu için yapamıyoruz. Kurultaydan niye korkayım? Gerekirse itiraz dilekçesini de çekeriz. Olağanüstü olmaz. Olağan kurultay 4-5 ay içinde yapılır. Olağanüstü kurultay yapılırsa oradan da butlan çıkar. Partiyi bu kadar yormamak lazım. Bu delegeyle yaparsak mahkeme iptal etmez mi, diye soruyor. Kılıçdaroğlu, benden neden korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Para pul işine girenleri partide barındırmayacağım, diyor açıklamasında. CHP'den bir istifa daha. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın ardından tutuklu Bolu Belediye Başkanı Özcan da CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Özcan, Kılıçdaroğlu yönetimini gerekçe gösterdi. İki belediyeye operasyon, İstanbul'un Adalar ve Mersin'in Silifke belediyelerine operasyon düzenlendi. CHP'li iki belediye başkanı ve belediye çalışanları dahil toplam 59 kişi gözaltına alındı. Maraton TYT ile başlıyor. Milyonlarca aday üniversite hayalini gerçekleştirmek için bugün sınava giriyor. Temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Alan yeterlilik testleri ise yarın saat 10.15'te gerçekleştirecek. Sevgili dinleyenlerimiz, yarın iki oturumda yapılacak yüksek öğretim kurumları sınavı. Öğrencilerimize bu haber vesilesiyle başarılar diliyoruz. Bir diğer habere göz atalım. Şampiyon Fenerbahçe Basketbol Süper Lig Playoff Final Serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş G'yini 77-75 yenerek üst üste 3. şampiyonluğunu elde etti. Kanarya 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası ile birlikte bu sezon 3 kupanın sahibi oldu. Evet, böylelikle spor haberiyle bir Hürriyet gazetesiyle basını gündem programımızın sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal ile eşlik ettik sizlere. Efendim, güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Bir başka basını gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın. Son.

0: Saat 10.
1: Şimdi hava durumu.

sayın dinleyiciler, bugün 20 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Balıkesir'in kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 28 derece, Bilecik 24, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 22-12 derece, Aydın 32-19, Denizli 28-16, Kütahya 22-10, İzmir 31-19, Manisa 30-18, Muğla 27-14 ve Uşak 23-11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdenizli, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 32 derece, Antalya 29, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 33, Mersin 31 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 26, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 26, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 24 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kastamonu ve Bartın hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 25, Karabük 27, Kastamonu 25 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 23, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Haziran Cumartesi günü ortaya gede fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Kuzeyinde 3 ila 5. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Haziran Pazar günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Haziran Pazartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonu bugün başladı. Sınav Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa ile Türkiye genelindeki 81 ilde 254 sınav merkezinde yapılıyor. Sınavın birinci oturumu olan ve bugün saat 10-15-13 saatleri arasında düzenlenen temel yeterlilik testinde yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayı yarışıyor. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu ise 21 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Sınavın ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi Pazar günü saat 10-15'te, üçüncü ve son oturumu olan yabancı dil testi ise öğleden sonra saat 15.45'te başlayacak. Kimlik sorunu yaşayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri bugün saat 17'ye kadar, 21 Haziran Pazar günü ise 7-15.30 saatleri arasında açık tutulacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gümrükler muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheliden aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 5'i tutuklandı. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken bir şirket çalışanı serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri de sağlık sorunları nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış. İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'daki askeri operasyonlar sırasında 4 İsrail askerinin hayatını kaybetmesinin ardından bütün Lübnan yanmalı açıklamasında bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında her İsrail vatandaşının güvenliğinin öncelikli olduğunu savunan Ben-Gvir, her İsrailli annenin her gözyaşı için bin Lübnanlı anne ağlamalı, bütün Lübnan yanmalı ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına işaret ederek Amerikalılara saygı duyduğunu söyleyen Ben-Gvir, şunu belirtmek isterim ki İsrail tüm dünyaya oğullarımızın kanının ve vatandaşlarımızın güvenliğinin pazarlık konusu olmadığını açıkça göstermelidir ifadelerini kullandı. Ve spor, A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini alan Ay Yıldızlar son 32 turuna yükselme şansını kaybetti ve Dünya Kupası'ndan elendi. Turnuvaya erken veda eden Kırmızı Beyazlar son maçta 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 05'te ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz bölgesinde Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay hariç, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Afyonkarahisar, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleriyle, Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 21 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege'de Kütahya hariç, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Sakarya, Kocaeli, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 22 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'le Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Tokat, Ordu, Bolu, Karabük, Kars ve Ardahan çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. İç kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

istedim seni. Bir akşam saçına gülden

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin, Yenişehir ve Hatay İskenderun'da 27 derece, Muğla Fethiye'de 26, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Antalya Alanya Finike ve Kaş'ta 25, Muğla Bodrum, Giresun, İzmir Dikili ve Mersin Anamur'da 24 derece, Vantuşba Liman, Artvin Hopa, Rize, Aydın Kuşadası ve Tekirdağ Süleymanpaşa'da 21, Çanakkale, Samsun Atakum Bölge, Muğla Datça, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos ve Sinop'ta 22, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Bitlis Adil Cevaz Liman ve Balıkesir Ayvalık'ta 21 derece, Ordu Altınordu, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Düzce Akçakoca ve İstanbul Silivri Ana Mendirek Fenerinde 20, Bitlis Tatvan Liman'da 19, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Fenerinde 17, Bartın Güney Mendirek Fenerinde 16 ve Kastamonu İnebolu'da 12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, bugün 20 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Balıkesir'in kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 28 derece, Bilecik 24, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 22-12 derece. Aydın 32-19, Denizli 28-16, Kütahya 22-10, İzmir 31-19, Manisa 30-18, Muğla 27-14 ve Uşak 23-11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdenizli, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 32 derece, Antalya 29, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 33, Mersin 31 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 26, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 26, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 24 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kastamonu ve Bartın hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 25, Karabük 27, Kastamonu 25 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 23, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 32, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 28, Malatya 32, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 35 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 34, Kilis 33, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşamla gece saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, genelinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerine kadar güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece saatlerinde doğusu yer yer pus ve sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusuyla öğle saatlerinde Batı Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonu bugün başladı. Sınav Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa ile Türkiye genelindeki 81 ilde 254 sınav merkezinde yapılıyor. Sınavın birinci oturumu olan ve bugün 10-15-13 saatleri arasında düzenlenen temel yeterlilik testinde yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayı yarışıyor. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu ise 21 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Sınavın ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi Pazar günü saat 10.15'te, üçüncü ve son oturumu olan yabancı dil testi ise öğleden sonra saat 15.45'te başlayacak. Kimlik sorunu yaşayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri bugün saat 17'ye kadar, 21 Haziran Pazar günü ise 7-15.30 saatleri arasında açık tutulacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gümrükler muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheliden aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 5'i tutuklandı. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Güney'in eşi Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken bir şirket çalışanı serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri de sağlık sorunları nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'daki askeri operasyonlar sırasında 4 İsrail askerinin hayatını kaybetmesinin ardından bütün Lübnan yanmalı açıklamasında bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında her İsrail vatandaşının güvenliğinin öncelikli olduğunu savunan Ben-Gvir, her İsrailli annenin her gözyaşı için 1000 Lübnanlı anne ağlamalı, bütün Lübnan yanmalı ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına işaret ederek Amerikalılara saygı duyduğunu söyleyen Ben-Gvir, şunu belirtmek isterim ki İsrail tüm dünyaya oğullarımızın kanının ve vatandaşlarımızın güvenliğinin pazarlık konusu olmadığını açıkça göstermelidir ifadelerini kullandı. Ve spor, A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini alan Ay Yıldızlar son 32 turuna yükselme şansını kaybetti ve Dünya Kupası'ndan elendi. Turnuvaya erken veda eden Kırmızı Beyazlar son maçta 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 05'te ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş olun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş olun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ay hiç uğramaz. Anladım ki ben bu hikayeden bir kahraman çıkmam.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 25 derece, Atina az bulutlu 31, Belgrad az bulutlu 32, Berlin az bulutlu 33, Helsinki az bulutlu 13, Kiev parça bulutlu 27, Kopenhag az bulutlu 23, Londra az bulutlu 28, Madrid az bulutlu ve açık 38, Moskova az bulutlu 21, Paris az bulutlu 34, Priştine az bulutlu 30, Roma az bulutlu 30, Saraybosna parça bulutlu 26, Sofya az bulutlu 28, Tiran parça bulutlu 33, Varşova az bulutlu 25, Viyana az bulutlu ve açık 35 ve Zürih az bulutlu 33 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 32 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 35, Astana az bulutlu 31, Bağdat az bulutlu ve açık 47, Bakü az bulutlu 30, Bişkek az bulutlu 34, Duşanbe az bulutlu 30, Kabil parça bulutlu 29, Kerkük az bulutlu ve açık 44, Kuveyt az bulutlu ve açık 46, Medine az bulutlu ve açık 45, Mekke az bulutlu ve açık 44, Riyad az bulutlu ve açık 43, Şam az bulutlu ve açık 36, Tahran parça bulutlu 38, Taşkent az bulutlu ve açık 34, Tiflis az bulutlu 32 ve Tokyo parça bulutlu 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 40 derece, Kahire az bulutlu ve açık 37, Melbourne parça bulutlu 17, Montreal sağanak yağışlı 23, New York parça bulutlu 25, Sydney parça bulutlu 22 ve Washington parça bulutlu 29 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 29 derece, Frankfurt az bulutlu ve açık 36, Gümülcine parça bulutlu 29, Kırcaali parça bulutlu 28, Köln az bulutlu 31, Komrat az bulutlu 29, Köstence sağanak yağışlı 26, Münih az bulutlu 32, Podgorica az bulutlu ve açık 34, Selanik parça bulutlu 28, Şumlu parça bulutlu 27, Taraklia az bulutlu 29, Valkaneş az bulutlu 28, Zenitsa parça bulutlu 31, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 33 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Ağrı'yla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Niğde Kızılören köyünde 61 kilogram, Denizli Merkez Efendi'de 52, Burdur Kemer'de 49, Sakarya Kocaeli Melen'de 44, Konya Meram İmlice Beldesi'nde 35, Karaman Ayrancı'da 32 kilogram, Antalya Korkuteli Bük Orman Sahası, Bolu Baltalı Köyü ve Muğla Seydi Kemer Kavaklı Orman Ekip'te 31, Mersin Çamlı Yayla Meyvecilik Araştırma'da 30, Kütahya Doma Maniç, Koca Yayla'da 29, Isparta Şarki Karaağaç Sarıkaya Köyü'nde 24, Rize Derepazarı Maltepe Köyü ve Ordu Fatsa Ilıca'da 23 kilogram, Nevşehir Derinkuyu'nda 22, Afyonkarahisar Dazkırı'da 19, Zonguldak Gökçebey ve Aksaray Hasan Dağı'nda 18, Tokat Erbaa Gökal ve Samsun Ayvacık'ta 17, Aydın Bozdağım, Düzce Gölyaka Kardüz Yaylası, Adana Feke Mansurlu Orman Sahası, Ardahan Göle Yavuzlar Köyü ve Karabük Safranbolu Toprak Cuma Köyü'nde 14 kilogram, Giresun Yüce ve Manisa Salihli İğdecik Köyü'nde 13, Trabzon Dernek Pazarı, Kocaeli Baş İskele Yuvacık Orman Sahası ve Kayseri Yahyalı Derebağ Köyü'nde 12 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

sayın dinleyiciler, bugün 20 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Balıkesir'in kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 28 derece, Bilecik 24, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 22-12 derece, Aydın 32-19, Denizli 28-16, Kütahya 22-10, İzmir 31-19, Manisa 30-18, Muğla 27-14 ve Uşak 23-11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdenizli, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 32 derece, Antalya 29, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 33, Mersin 31 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 26, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 26, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 24 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Bartın hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 25, Karabük 27, Kastamonu 25 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 23, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 32, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 28, Malatya 32, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 35 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 34, Kilis 33, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Haziran Cumartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranan firari hükümlü, Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde Küçük Balıklı mahallesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yükseköğretim kurumları sınavına girmek için yola çıkan öğrencilerin bulunduğu otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan bir öğrencinin hastanede tedavisinin devam ettiği, diğer iki öğrencinin ise sınava girmek üzere Nizip ilçesine gittikleri bildirildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü ise ağır yaralandı. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre Orman Genel Müdürlüğü'nce küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları kurulacak. Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine tabi olacak. Tarım dışı amaçla faaliyet gösteren konut ve yapı kooperatifleri ise tarım arazisi edinemeyecek. Tarım arazilerine izin alınmadan yapılan her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı ve aboneliklere tesis edilemeyecek. Düzenleme ile alkollü içecek markalarına ilişkin reklam yasağı da genişletildi. Buna göre alkollü içki firmaları konser ya da etkinliklerde farklı isim, logo veya renkle temsil edilerek sponsor olamayacak. 22.06 saatleri arasında uygulanan alkol satış yasağının denetimi mülki idari amirlikler tarafından yürütülecek. Alkolü teşvik edici görsel ve yazılar da iş yerlerinden kaldırılacak. Kamu Denetçiliği Kurumu, boşanan kişinin soyadı değişikliği nedeniyle diplomasının güncellenmesi talebini haklı bularak Marmara Üniversitesi'ne tavsiye kararı verdi. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de yapılması planlanan doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılması konusunu görüşmek üzere üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelmek için bugün İran'ın başkenti Tahran'a gittiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran, 60 günlük müzakere sürecini başlatmak üzere geçtiğimiz Cuma günü İsviçre'de doğrudan görüşmeler yapacaktı. Ancak Tahran, İsrail'in Lübnan'daki ateşkes ihlallerinin devam etmesini protesto ederek görüşmeleri ertelemişti. Ve spor, amilli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini alan Al Yıldızlılar son 32 turuna yükselme şansını kaybetti ve Dünya Kupası'ndan elendi. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz bölgesinde Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay hariç, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Afyonkarahisar, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleriyle, Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 21 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege'de Kütahya hariç, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Sakarya, Kocaeli, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 22 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'le Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Tokat, Ordu, Bolu, Karabük, Kars ve Ardahan çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. İç kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda vişne üzerine söylenen türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Dilek Karadağ'dan dinleyeceğimiz Rumeli'den bir türküyle başlıyoruz programımıza. Bu türküyü TRT Yıldız İbrahimova'dan repertuara kazandırmış. Altın tabakta vişne, oğlan ardıma düşme, beni sana vermezler, boşuna dile düşme.

sırayı Şahin Gültekin'den dinleyeceğimiz Ali Taran, Mustafa Taran ve İbrahim Çalgı'dan alınan bir Balıkesir türküsü alıyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen repertuara kazandırmış. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Sağ gözüm seyiriyor, yaz mı gelecek? Uyan yârim, uyan, gel tut elimden. Nasıl ayrılayım,

Sevgili dinleyiciler, vişne üzerine söylenen türkülerden örnekler vermeye devam ediyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Muazzez Turing'den derlediği Artvin türküsünde Muazzez Turing'i dinliyoruz. Sabahın yemişi bir tane vişne, giderem gelirem ardıma düşme. Yürü ha, yürü ha küsmüşüm senden, ayrılık badesin içmişem.

Sevgili dinleyenlerimiz, Vişne üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz programımızda sıradaki türkümüz Balıkesir Erdek'ten. Ahmet Yamacı tarafından Nevin İnan'dan derlenen bu türküyü Hasan Özel söylüyor. Vişne dalı eğilmiş, vişneleri yeşilmiş, dün akşam gördüm yâri, lacivertler giymiş.

Neşe Dilekçioğlu'ndan dinleyeceğimiz Erzurum Oltu'dan bir türkü var sırada. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Zafer Acar'dan derlemiş. Al şalım, yeşil şalım, dağları dolaşalım. Aramızda derya deniz, biz nasıl buluşalım?

Dişne üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Can Etili'nin Hamza Bozkurt ve Aşık Yoksulü'den derlediği Malatya türküsü ile devam ediyor. Bu türküyü Metin Öktem'den dinliyoruz. Bahçenizde bir taş attım Dişne'ye, kimseler yarinden ayrı düşmeyin. Beni yardan, yari benden ayıran, ciğerine yağlı kurşun işleyin.

Vişne üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Zeynep Cihan'dan bir halay havası dinleyeceğiz. Bu türküyü Nida Tüfekçi, Sait Dağkıran'dan alıp Yozgat Akdağ Madeni Muş Ali Köyü'nden repertuara kazandırmış. Eşme eştim sabahtan, vişne yedim tabaktan.

Sevgili dinleyenlerimiz, vişne üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz programımız Rüstem Avcı'dan dinleyeceğimiz Rumeli'den bir türküyle devam ediyor. Dere kenarında vişneler açar, kömürcü Hüseyin merakından konaklar yapar. Ağlama Fatmam, sızlama Fatmam, sen yeni gelinsin, 17 kocaya varsan Fatmam.

Bire tarabuştan repertuara kazandırmış. Arabamın tekerleği mor boya, sarılalım, sarmaşalım, boy boya. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçemizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyenler, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda vişne üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımızı Emine Akmeşe'den dinleyeceğimiz Sinop türküsüyle noktalayacağız. Türküyü Ahmet Yamacı,

Sayın dinleyiciler, bugün 20 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Balıkesir'in kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 28 derece, Bilecik 24, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 22-12 derece, Aydın 32-19, Denizli 28-16, Kütahya 22-10, İzmir 31-19, Manisa 30-18, Muğla 27-14 ve Uşak 23-11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'li, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 32 derece, Antalya 29, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 33, Mersin 31 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 26, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 26, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 24 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Bartın hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 25, Karabük 27, Kastamonu 25 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 23, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 32, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 28, Malatya 32, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 35 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 34, Kilis 33, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Kuzeyinde 3 ila 5. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Haziran Pazar günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Haziran Pazartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranan firari hükümlü, Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde Küçük Balıklı mahallesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yükseköğretim kurumları sınavına girmek için yola çıkan öğrencilerin bulunduğu otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan bir öğrencinin hastanede tedavisinin devam ettiği, diğer iki öğrencinin ise sınava girmek üzere Nizip ilçesine gittikleri bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde de Hücredeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü ise ağır yaralandı. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre Orman Genel Müdürlüğü'nce küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları kurulacak. Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine tabi olacak. Tarım dışı amaçla faaliyet gösteren konut ve yapı kooperatifleri ise tarım arazisi edinemeyecek. Tarım arazilerine izin alınmadan yapılan her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilemeyecek. Düzenleme ile alkollü içecek markalarına ilişkin reklam yasağı da genişletildi. Buna göre alkollü içki firmaları konser ya da etkinliklerde farklı isim, logo veya renkle temsil edilerek sponsor olamayacak. 22.06 saatleri arasında uygulanan alkol satış yasağının denetimi mülki idari amirlikler tarafından yürütülecek. Alkolü teşvik edici görsel ve yazılar da iş yerlerinden kaldırılacak. Kamu Denetçiliği Kurumu, boşanan kişinin soyadı değişikliği nedeniyle diplomasının güncellenmesi talebini haklı bularak Marmara Üniversitesi'ne tavsiye kararı verdi. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de yapılması planlanan doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılması konusunu görüşmek üzere üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelmek için bugün İran'ın başkenti Tahran'a gittiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran, 60 günlük müzakere sürecini başlatmak üzere geçtiğimiz Cuma günü İsviçre'de doğrudan görüşmeler yapacaktı. Ancak Tahran, İsrail'in Lübnan'daki ateşkes ihlallerinin devam etmesini protesto ederek görüşmeleri ertelemişti. Ve spor, A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini alan Ay Yıldızlar son 32 turuna yükselme şansını kaybetti ve Dünya Kupası'ndan elendi. Turnuvaya erken veda eden Kırmızı Beyazlar son maçta 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 05'te ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 25 derece, Atina az bulutlu 31, Belgrad az bulutlu 32, Berlin az bulutlu 33, Helsinki az bulutlu 13, Kiev parça bulutlu 27, Kopenhag az bulutlu 23, Londra az bulutlu 28, Madrid az bulutlu ve açık 38, Moskova az bulutlu 21, Paris az bulutlu 34, Priştine az bulutlu 30, Roma az bulutlu 30, Saraybosna parça bulutlu 26, Sofya az bulutlu 28, Tiran parça bulutlu 33, Varşova az bulutlu 25, Viyana az bulutlu ve açık 35 ve Zürih az bulutlu 33 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 32 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 35, Astana az bulutlu 31, Bağdat az bulutlu ve açık 47, Bakü az bulutlu 30, Bişkek az bulutlu 34, Duşanbe az bulutlu 30, Kabil parça bulutlu 29, Kerkük az bulutlu ve açık 44, Kuveyt az bulutlu ve açık 46, Medine az bulutlu ve açık 45, Mekke az bulutlu ve açık 44, Riyad az bulutlu ve açık 43, Şam az bulutlu ve açık 36, Tahran parça bulutlu 38, Taşkent az bulutlu ve açık 34, Tiflis az bulutlu 32 ve Tokyo parça bulutlu 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 40 derece, Kahire az bulutlu ve açık 37, Melbourne parça bulutlu 17, Montreal sağanak yağışlı 23, New York parça bulutlu 25, Sydney parça bulutlu 22 ve Washington parça bulutlu 29 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 29 derece, Frankfurt az bulutlu ve açık 36, Gümülcine parça bulutlu 29, Kırcaali parça bulutlu 28, Köln az bulutlu 31, Komrat az bulutlu 29, Köstence sağanak yağışlı 26, Münih az bulutlu 32, Podgorica az bulutlu ve açık 34, Selanik parça bulutlu 28, Şumlu parça bulutlu 27, Taraklia az bulutlu 29, Balkaneş az bulutlu 28, Zenitsa parça bulutlu 31, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 33 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Aydın'ın doğu, Afyonkarahisar'ın güney, Konya'nın güneybatı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü salmak yağışların Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Aydın'ın doğu, Afyonkarahisar'ın güneyi, Konya'nın güneybatı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancar işi çok zor, kolay değil.
4: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
3: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle beraberiz. Değerli dinleyenlerimiz, bu hafta uzman konuğumuz Doktor Hüseyin Çimen. Kendileriyle yüksek tansiyon, hipertansiyon konusunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim, sağ olun siz.
2: Ben teşekkür ediyorum vakit ayırıp bize katkıda bulunduğunuz için. Hocam, dinleyenler için kendinizi tanıtır mısınız?
3: 1966 Kıbrıs doğumluyum. İlk orta ve lise tahsilimi Kıbrıs'ta tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 1992 yılında bitirdim. Daha sonra Ankara Numune Hastanesi'nde iç hastalıkları ihtisasımı tamamladım ve 1997 yılında iç hastalıklar uzmanı oldum. Daha sonra Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nde iç hastalıklar uzmanı ve başhekim olarak görev yaptım. 2003 yılında özel sektör çalışmalarıma başladım. Birçok hastanede iç hastalıklar uzmanı ve yönetici olarak çalıştıktan sonra 2 ay kadar önce kendi muayenehanemde hastalarıma hizmet vermeye başladım.
2: Evet, bize de konuk olduğunuz için ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili hocam, ülkemizde ve dünyada hipertansiyon çok fazla görülen ciddi bir rahatsızlık. Hipertansiyon tanısıyla başlayalım mı sohbetimize?
3: Tabii ki. Şimdi öncelikle tansiyon nedir sorusunu cevaplamak istiyorum. Tansiyon, kalbin damarlar üzerine yaptığı basınca verdiğimiz isimdir. Hipertansiyon ise kan basıncındaki yükselmeye verdiğimiz isimdir. 20 yaş ve üzerindeki erkeklerde %30, kadınlarda ise %35 oranında tansiyon yüksekliği görülmektedir. 60 yaş üzerine geldiğimiz zaman ise her 3 kişiden ikisinde hipertansiyon mevcuttur.
2: Evet, bir hayli de fazla aslında, değil mi hocam?
3: Evet, yani toplumumuzu en çok ilgilendiren rahatsızlıklardan bir tanesi.
2: Kadınlarda daha fazla. Peki hipertansiyonun tetiklediği diğer hastalıklar, ciddi riskler neler hocam? Onlardan da bahsedelim.
3: Şimdi hipertansiyon öncelikle kontrol altına alınmazsa birçok organımızı etkileyebilmektedir. Başta kalp yetmezliğine sebebiyet veren bir hastalık. Çünkü kalp bir dirence karşı çalıştığı için kendisini büyütecektir. Daha sonra da fonksiyonlarını bozmuş olacaktır. Dolayısıyla kalp yetmezliği gelişecektir. Aynı zamanda böbrekler üzerine olumsuz etkileri mevcuttur. İyi kontrol edilmezse böbrek rahatsızlıkları, kronik böbrek yetmezliğine dahi götürebilecek bir rahatsızlık.
2: Evet. Sevgili hocam, bu arada bize sorusu olan dinleyenlerimiz için ben bir telefon numaranızı vermek istiyorum. Sevgili dinleyenler, 0312 alan koduyla 220-25-11'den hocamıza sorunuz varsa arayıp sorabilirsiniz. Sevgili hocam, hipertansiyon ciddi anlamda böbrek, kalp yetmezliği, işte beyin kanaması gibi ciddi insanlarda risk taşıyor. Diyelim kişi kendini evde takip etmek istiyor. Yüksek mi değil mi, o değerlerden bahsederek ve evde kullanabileceği tansiyon aletlerinden bahsederek nasıl farkındalık yaratırız? Onunla ilgili devam edelim.
3: Tabii ki. Şimdi normal olarak bir insandaki ortalama tansiyon 120'ye 80 milimetre civarı. Yani sistolik 120 milimetre civarı, diastolik 80 milimetre civadır. Ve onun altında olan değerler normal tansiyonlu olan kişilerdir. Bizim prehipertansiyon dediğimiz, yani hipertansiyon öncesi durumda sistolik tansiyon 120 ile 139 arası, diastolik tansiyon 80 ile 89 arası milimetre civa olarak değerlendiriyoruz. Hafif derecede hipertansiyon dediğimiz olgular sistolik 140 ve 160 arası, diastolik 90 ile 100 arası milimetre civa olarak değerlendiriyoruz. Orta dereceli hipertansiyon 160-180 milimetre civa sistolik, 100-110 milimetre civa diyastolik tansiyondur. Bir beşincisi malign hipertansiyon dediğimiz tansiyonun sistolik 180, diyastolik 110 milimetre civanın üzerinde olduğu durumlara da malign hipertansiyon diyoruz. Şimdi kişiler nasıl bunu tespit edebilir? Ne gibi şikayetler yaratır tansiyon gibi sorularınız olursa? Şöyle cevaplayayım. Tansiyon çoğu zaman çok sinsi seyretmektedir. Çoğu zaman hiçbir bulgu ve belirti vermemektedir. Bu yüzden de kişi tansiyonun olup olmadığını bilmiyor. Bulguları sessizdir ve birçok organa zarar verdikten sonra biz ancak tansiyonu tespit edebiliyoruz çoğu zaman. Bunlar nedir? Bu belirtiler nelerdir? Onlardan kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Baş ağrısı, ensede ağrı, baş dönmesi, zaman zaman burun kanaması, yorgunluk, bulantı, görmede bozulma, terleme, kulak çınlaması, sinirlilik, çarpıntı ve kulakta uğultu gibi belirtiler olabilir. Ama hiçbir belirti de olmayabilir. Bunlar
2: baş ağrısı şikayet ben çok dinliyorum. Yani
3: evet, genelde baş
2: içinde.
3: Ağrısı, ense ağrısı, uğultu gibi şikayetlerle hastalarımız evet. geliyor. Ama hastaların birçoğu da muayene sırasında tespit ettiğimiz hastalar. Hiçbir şikayeti yok. Ölçüyorsunuz tansiyon 170'e 100 mesela.
2: Peki hocam, diyelim şimdi hani bıçak kemiğe dayanmadan bizde genelde kimse hastaneye gitmiyor ya. Gerçi şimdi artık aile hekimlerimiz var. İşte her şey daha rahatlaştı falan. Ama kişi evde kendi başına kontrol etmek isterse basit olarak neler önerirsiniz?
3: Birincisi, piyasada satılan birçok markada bilekten ölçen veya koldan ölçen otomatik tansiyon ölçer cihazları mevcuttur. Vatandaşlarımız bu cihazlardan bir tanesini satın alıp evde zaman zaman kendi tansiyonlarını ölçmelerinde fayda vardır. Özellikle de ailesinde hipertansiyon öyküsü olan kişilerin muhakkak bu kontrollerini yaptırmalarını öneririm. Herhangi bir şikayeti olan, bu biraz önce bahsettiğimiz belirti bulguları olan hastaların ise, kişilerin ise muhakkak günde 1-2 defa tansiyonlarını ölçmelerinde fayda vardır. Bu ölçümleri nasıl yapacaklar? En az 10-15 dakika dinlendikten sonra tansiyonlarını ölçmelerinde fayda vardır.
2: Diyelim işte alışveriş yaptı veya işte ne bileyim dışarıdan geldi, merdivenlerden çıktı, eve girdi, hemen bakmasın.
3: Hemen bakmasınlar. Evet. Bir 10-15 dakika dinlendikten sonra daha doğru bir yanıt alırız.
2: Şimdi piyasada çok fazla tansiyon aleti var. Diyelim ben gidersem biliyorum ne alacağım, ama bir de bu kullanım kolaylığı olması yönünden hangilerini tavsiye ediyorsunuz? Ve uzun ömürlü olması çok önemli tabii.
3: En kolay kullanım bilekten ölçen cihazlardır. Evet. Bir de koldan ölçen cihazlar mevcut, otomatik cihazlar. Koldan ölçenler daha güvenilirdir tabii ki. Ama yine de bu otomatik ölçen cihazların yanılma payı vardır. %10 ile 20 arasında tansiyonda, diyastolikte veya sistolikte yanıltıcı bulgu verebilir.
2: Çok az.
3: Ancak ancak bize bilgi verir ve yönlendirir.
2: Sevgili hocam, evde ölçüm yaparken diyelim baş ağrıdı veya işte ensesinde biraz önce bahsettiğiniz gibi sıkıntı var, başını kaldıramıyor. Evinde de yok. En yakın herhalde eczanelerde var değil mi?
3: Eczanesi, herhangi bir sağlık kuruluşu, herhangi bir hastane de ölçtürmesinde fayda vardı. Tabii ki sağlık personelinin tansiyonu ölçmesi daha doğru olur.
2: Evet.
3: Yani eczaneden ziyade sağlık personeli olan bir kişinin tansiyon ölçmesi daha doğrudur.
2: Evet, kişi kendisi yanlış takip de edebilir veya takibi alışana kadar tabii. profesyonellerden yardım tabii. alması daha doğru. Hocam, yalnızca yetişkinlerde mi tansiyon oluyor? Başka ne bileyim hangi grupta? İşte ben hamilelikte de olduğunu biliyorum mesela, ama farklı yaşlarda da oluyor mu, görülebiliyor mu?
3: Hipertansiyon her yaşta görülebilir. Yani hipertansiyonun şu yaştan sonra görülecek veya şu yaştan önce görülmez diye bir durum yoktur. Her yaşta olabilir. Çünkü hipertansiyon, biliyorsunuz, esansiyel hipertansiyon ve sekonder hipertansiyon dediğimiz iki çeşit tansiyon vardır.
2: Evet.
3: Esansiyel hipertansiyonda bugünkü şartlarla biz yaptığımız tetkiklerle herhangi bir sebep bulamıyoruz. Yani şu sebeptir veya bu sebeptir diyemiyoruz. Ve ne ilginçtir ki de tansiyon hastalarının %95 hatta 95'ten fazlası esansiyel hipertansiyondur. Yani tetkiklerde, bulgularda herhangi bir patolojik değer yoktur. Sekonder hipertansiyonda ise bunlar bir takım endokrin sistem hastalıkları, bir takım kalıtsal damar hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid bezi hastalıkları gibi bir takım hastalıklar sekonder hipertansiyona sebebiyet verir. Bu da %5 ile 10 arasındadır. Yani sebep bulabildiğimiz, tansiyonun sebebi budur diyebildiğimiz oran %5 ile 10 arasıdır. Bunlar da biraz evvel saydığım organlara ait hastalıklara bağlıdır.
2: Evet, kronik tansiyon hastaları hariç diğer gruplarda en çok hangi grup dikkat etmeli? Örneğin gebelerde ben riskli olduğunu duymuştum
3: gebelerde,
2: ama.
3: Gebelerde tabii ki.
2: Gerçi her grupta risklidir herhalde, yaşlı da çocukta, ama aklıma geldiği için söylüyorum.
3: Gebelerdeki tansiyonlarda müdahalemiz de farklı. Çünkü hamile hastalarımıza kullandığımız antihipertansiflerin büyük bir kısmını veremiyoruz. Evet. Orada verebildiğimiz sınırlı sayıda antihipertansif var. Aynı zamanda kadınlarda özellikle doğum kontrol hapı kullanan bayanlar, oral kontraseptif kullanan bayanlarda da daha sıklıkla hipertansiyona rastlıyoruz. Bir de uzun süreli non-steroid anti-enflamatuar ilaç kullanan, yani ağrı kesici kullanan hastalarda da hipertansiyon sıklığını daha yükseklikte görebiliriz.
2: O zaman kullandığımız ilaçlar da
3: tabii ki kullanılan bir
2: basıncı artırabiliyor. Da.
3: Kesinlikle.
2: Bu ilaçlardan da bahsedip uyarı yapalım o zaman hocam. Bu önemli çünkü.
3: Biraz evvel söylediğim gibi en fazla gördüğümüz ilaçlar arasında non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar dediğimiz ilaçlardır. Ve bunların büyük kısmı yaşamımızda her gün işte başımız ağrıdığı zaman bir şu ilacı alayım, baş ağrısını gidereyim. Her gün aldığımız zaman, sürekli aldığımız zaman bu hipertansiyona sebebiyet verebilir. En başta gördüğümüz şey non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar. Biraz evvel dediğim gibi doğum kontrol hapları, aynı zamanda kortizon kullanan hastalar mesela hipertansiyona sebebiyet verir. Çünkü kortizon vücutta Cushing hastalığı dediğimiz rahatsız, uzun süreli kullanımlarında Cushing hastalığı dediğimiz rahatsızlığa sebebiyet verebilmektedir.
2: Doğal olarak aldığımız yiyeceklerden diyelim korunmak istiyoruz. Bunlardan yüksek tansiyonu tetikleyen gıdalar var
3: tuz,
2: mı?
3: Tuz. En başta tuz.
2: En başta tuz, evet.
3: Hepimizin aslında tuzu hayatımızdan çıkarmamız lazım.
2: Tabii ki bunu biz hani sağlıkçıyız, çok rahat söylüyoruz da her şeyin içinde de tuz var aslında. Her
3: tabii ki tuz oranı yani. Yüksek olan yiyecekler tüketimi daha hoştur. Daha kolay tüketirsiniz.
2: Evet.
3: Tıpkı yağ oranı yüksek olan yiyecekler gibi.
2: Evet. Hocam tansiyon kolay kolay da tedavi edilen bir hastalık değil. Dirençlidir diye konuşmuştuk daha önce. Dirençli hipertansiyondan da bahsedelim mi?
3: Tabii ki. Şimdi hipertansiyon hastalığını tedavi ederken birincisi biz öncelikle biraz evvel bahsettiğim gibi tuz kısıtlaması dediğimiz diyet tedavisini uyguluyoruz. Yani tuzu hastanın hayatından çıkarıyoruz. İkincisi aslında hepimizin yapması gereken günde en aşağı 8-10 bardak kadar su içimini sağlamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde özellikle aşırı kilosu varsa kilo vermesini öneriyoruz. Alkol tüketiminde dikkatli olmasını istiyoruz. Özellikle de sigara en önemli risk faktörlerinden bir tanesidir. Bunları hayatımızdan çıkaracağız.
2: Evet, sigarayı,
3: yani tuz,
2: alkolü,
3: sigara,
2: ve
3: alkolü
2: tuzu,
3: mümkün olduğunca
2: üç büyükler hocam saydınız.
3: Hayatımızdan
2: onları ekart edeceğiz. Eğer bir de tansiyon hastasıysa bunlarla alakamızı kesmemiz bile gerekiyor.
3: Kesinlikle.
2: Daha sert konuşmak
3: kesinlikle
2: lazım belki de. Hocam hipertansiyonun bir de maliyetinden bahsedelim isterseniz. Yani hem hasta sayısı çok fazla, hem dünyada fazla, hem ülkemizde fazla. Dolayısıyla hipertansif hastaların tetiklediği, yani işte ne bileyim kalp olsun, böbrekler olsun, hasar verdiği organlardan dolayı ciddi de sağlık sorunlarını tetiklemekte ve bu ciddi bir ekonomi harcanmasına sebep olmaktadır. Bunlarla ilgili de biraz bilgilendirme yapalım mı?
3: Tabii ki. Şimdi aslında tüm hastalıklar için geçerli olan öncelikle koruyucu hekimlik dediğimiz hekimliği öne çıkarmamız gerekir. Nedir? İşte ailesinde hipertansiyon olan, diyabet olan veya kronik rahatsızlıklar olan kişileri belli aralarla muayene ve tetkik kontrollerini yapmamız gerekir. Tansiyon hastalığı ortaya çıktıktan sonra biraz evvel bahsettiğiniz gibi bir sürü organımızı etkilemekte, bir sürü organda kronik rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Bu da hastanelerin yükünü artırmaktadır. Hastanede kalış süresini artırmaktadır ve dolayısıyla ekonomiye de ciddi zararlar vermek. En önemlisi hastanın, aslında hepimizin belli aralarla en azından yılda bir defa 40 yaşın üzerindeysek özellikle doktor kontrollerimizi ve tetkiklerimizi aksatmamamız gerekir. Bu kontrollerde önemli olan şudur muayene sırasında. Siz bilmiyorsunuz, işte biraz evvel bahsettiğim gibi hipertansiyonunuz vardır. Muayene sırasında bunu tespit etmiş oluruz. Diyabetiniz vardır. Bunu tespit etmiş oluruz. Diğer başka bir rahatsızlığınız vardır. Bunu tespit etmiş oluruz. Yani öncelikle koruyucu hekimlik diyorum. Tedavisi tabii ki hipertansiyon tedavisinde kullandığımız bir takım grup ilaçlar var. Ancak her ilaç her hastaya aynı etkiyi yapmıyor. Aynı yan etkiyi de yapmıyor.
2: Evet.
3: Dolayısıyla hastadan hastaya vereceğimiz ilaç tedavisi çok değişmekte.
2: Ve her ilacın hatta, her kişiye etkisi farklı
3: tabii
2: değil
3: ki,
2: mi?
3: Tabii ki. Hatta bazen bir hastaya 4-5 ilaç denediğimiz bile olabiliyor. Yani olmuyor, başlıyorsunuz, değiştirmek zorunda kalıyorsunuz.
2: Evet.
3: Veya ikinci bir antihipertansif ilacı eklemek zorunda kalıyorsunuz.
2: Evet. Benim bir arkadaşım bahsetmişti. Tansiyon hastası. Çok öksürtüyor bu ilaç beni, evet, diye tekrar doktoruna gittiğinde nasıl dedim ya, tansiyon ilacı neden öksürsün ki, yani ben de çok ilgili değildim o aralar. Evet. Sonra doktoruna gittik. Hakikaten ilaçların yan etkilerine baktığınızda böyle ciddi onu boğacak derecede ilaçtan bir süre sonra öksürük krizine giriyordu.
3: Şimdi
2: hiç aklınıza gelmez mesela. Enteresan, evet.
3: Antihipertansif ilaçların da özellikle belli grupların belli başlayan etkileri var. Bu biraz evvel bahsettiğiniz öksürük genelde ACE inhibitörü dediğimiz grupta gördüğümüz bir yan etkidir. Ama örnek verecek olursak kalsiyum kanal blokörleri zaman zaman ödem yapabiliyor. Beta blokörler zaman zaman özellikle erkeklerde erektil disfonksiyonlara sebebiyet verebiliyor. Yani ilaçların, her ilacın aslında
2: Hiçbir ilaç masum değil
3: ama şimdi şu ilaç yan etki yapıyor, ben ilaç kullanmayacağım, ben böyle tansiyonumu idare ederim derseniz ileride kronik böbrek yetmezliği, işte kalp yetmezliği, zaman zaman da inme.
2: Tabii.
3: Çok sıklıkla görüyoruz.
2: Zaten tansiyonun herhalde en korkutucu şekli beyin kanaması, inme, evet, felç.
3: Bir anda tansiyonun fırlaması, dolayısıyla beyni çıkanamaz.
2: Evet, bu hastalığı bu kadar tehlikeli yapan, asıl korkutucu olan tarafı da zannediyorum, hani böyle farkında değilsek hasta olduğumuzun, gece uyurken beyin kanaması olursa geçmiş olsun.
3: İşte onun olay için olduktan sonra geriye dönüşü de çok zor.
2: Tabii.
3: O yüzden de biraz evvel dediğim gibi, yani öncelikle kontrollerimizi yapıp varsa tedavimizi uygulamamız, tabii, gerekir. Yoksa olduktan sonra, işte inme olduktan sonra, tabii, çok fazla da yapacak bir şey yok.
2: Tabii.
3: Ancak kişinin yaşantısını en iyi şekilde geçirmesine yardımcı olmaya
2: çalışıyoruz. O zaman da geçmiş olsun diyorsunuz ama geçmiş olmuyor. Kötü olmuş oluyor. Yani. Tabii ki hipertansiyon konusunu seçerken aslında buradan yola çıkmıştık. Yani hakikaten çok sinsi, çok tehlikeli. Yatakta uyurken bile beyin kanaması yapabilecek ve sizi felç olarak güne başlatabilecek ya da başlatmayacak kadar
3: hatta
2: tehlikeli.
3: Ölüme kadar,
2: tabii ki ölüme de götürecek. Ama bir taraftan da öldürmeyip süründürüp hani felç yapması da hani ölümden beter hakikaten. Evet. Onun için programımıza bu konuyu seçtik ki hani bu çok sinsi, çok ciddi. Hani başım böyle hafif, başım ağrıyor. Neyse bir ilaç alayım geçer.
3: Bir ağrı kesici alayım, başımın,
2: evet,
3: ağrısı geçer. Alıyorsunuz.
2: Demesinler.
3: Geçmiyor. Ertesi gün tekrarlıyor. Burada dikkatli olmamız gerekir. Evet. Muhakkak tansiyonumuzu ölçtürmemiz gerekir.
2: Şimdi biz toplum olarak böyle bir genel bir rahatlık halimiz vardır. Bana bir şey olmaz. Bir taneden bir şey olmaz. İşte komşusunun kapısını çalar ya da bir ağrı kesicin var mı veya bir şeyin var mı diye. Şimdi biz genel kültür olarak aslında artık doktor sayımız da arttı. Danışabileceğimiz profesyoneller de arttı. Ulaşma imkanımız çok fazla. Dolayısıyla hayatımıza önce kendimiz değer verip böyle olumsuz bir sürprizle, kabusla uyanmak yerine, çünkü kişi bir tek kendine yapmıyor, şey ailesine de tabii. Değil mi hocam? Bir tabii. De aileye de ciddi bir şey veriyor.
3: Feş geçirdikten sonra o hastanın yakınlarının çektiği zorluğu da düşünmemiz tabii. Gerekiyor.
2: Yani hem
3: yani hasta çekiyor tabii ki çekiyor mi? Ama yakınları da çekiyor.
2: Tabii. Dolayısıyla
3: toplum da çekiyor.
2: Aynen öyle. Dolayısıyla hani bir baş ağrısı deyip işte niye durduk tansiyon
3: lazım.
2: Konuşuyoruz. Evet. Tansiyon çok sinsi, çok tehlikeli ve sayı çok fazla. Yani eğer evde başınız ağrıyor, hadi bir ilaç alayım, geçiştireyim dediğiniz anda siz bir sabah felçli olarak uyanabilirsiniz. Yani hani
3: Veya uyanamayabilirsiniz.
2: Yani o da ayrı bir şey, bu da ayrı bir şey. Dolayısıyla o belirtileri tekrar sayarak hocam bu uyarımızı bir daha yapalım. Çünkü belirtiler çok önemli. Daha sonra ben size tedavilerini soracağım ve peşine bir de bunun yalancısı varmış hocam. Yalancı tansiyon. Bu espri olsun diye sormuyorum yani. Yalancı tansiyon nedir onu da soracağım tabii.
3: Peki.
2: Evet.
3: Şimdi en başta belirttiğimiz gibi belirtiler çoğu zaman siliktir.

0: gerekmektir.
1: Şimdi hocam trafiğe çıkınca sinirlenmeyen yok zannediyorum.
0: Evet, stres
1: ya hakikaten
0: faktör.
1: Evet, sinirleniyoruz ama yani sürekli de sinirliysek ve sinirlilikle yaşamaya alıştık ve farkındalığında değilsek ya bir durup kendimizi dinlememiz lazım aslında. Önce bu halimizi bir kendimiz anlamamız lazım. Yani birisi sen sinirlisin demeden önce
0: zaten.
1: Değil mi?
0: Tabii ki.
1: Bir şöyle bir şekilde vaktim yok demeyip bir herkes uyduğunda olsun şöyle bir durup kendinizi bir tahlil edin kendi kendinize. Ben sinirli miyim? Ben şunu mu yapıyorum? İşte hocamın saydığı belirtileri.
0: Şu olabilir mi?
1: Evet. Ya ben ne yapıyorum? Ben bir kendime bakayım.
0: Biz kendimize zaman ayırmazsak.
1: Tabii.
0: Hayat bize hiç zaman ayırmıyor.
1: Şimdi sinirleniyoruz. Çok haklıyız. Yani ben de her sabah ve akşam o trafikte bir şekilde sinirleniyorum. Veya işte ne bileyim iş yerinde sinirlenebiliyorsunuz insanlarla çalışan. Veya işte ne bileyim evde işte sinirlenebiliyorsunuz. Veya işte doğalgazla ilgili bir şey. Her şeye sinirlenebiliyorsunuz yani. Dolayısıyla sinirleniniz doğal mı? O ana özgü mü? Yoksa bir süredir sürekli mi sinirlisiniz?
0: Şimdi
1: kişinin oturup kendini bir değerlendirmesi
0: kişinin
1: lazım.
0: Öyle bir sorunu yoksa evet. Yani sakin bir kişiliği varsa, herhangi bir asabiyeti yoksa ama son zamanlarda sinirlilik gelişmişse
1: evet.
0: Bunun muhakkak bir sebebi vardır.
1: Örneğin,
0: i̇şte
1: ellerde,
0: doktoruna başvurması
1: evet.
0: O yüzden önemli.
1: Tabii ellerde titreme de, o çok önemli aslında. Durduk yere eller de titremez. Özellikle ne bileyim alkol, sigara
0: terleme.
1: Kullanmıyorsanız durduk yere kimse terlemez. Evet. Ama yani bunlar basit fakat
0: üzerinde durulması gereken
1: mutlaka belirtiler. Gösterilmesi gereken belirtiler. Ben niye bunu atladım demeyin. Tedavisi de zor ve ömür boyu bitmiyor herhalde değil mi hocam?
0: Evet, öncelikle
1: acı olan kısmına gelelim.
0: Teşhis edildikten sonra hipertansiyon tedavi edilebilir bir hastalıktır.
1: Evet.
0: Ama ömür boyu süren bir hastalıktır. Dolayısıyla kişinin bunu kabullenmesi gerekir. Kişi ben işte hipertansiyon, tansiyonum yüksek ama bende hiçbir belirti yok.
1: Evet.
0: Ben ilaç kullanmak da istemiyorum. İlaçlar alışkanlık yapıyor gibi çoğu zaman geliyor hastalar. Oysa ki ilaç kullanmadığı zaman biraz evvel bahsettiğimiz gibi diğer organların kronik rahatsızlıklarına sebebiyet verecektir. Yani ben hep şunu söylüyorum. İlaç kullanmaktan korkmayın, geç kalmaktan korkun.
1: Evet, çünkü diğer organlarınıza da hasar vermiş oluyorsunuz ve bu defa başka ilaçlar da beraberinde kullanacaksınız.
0: Biz ilaçların yarattığı yan etkileri biliyoruz.
1: Evet.
0: Gerektiği zaman farklı bir tedaviye geçebiliyoruz. Ama hipertansiyonu kontrol altına alamazsak o zaman iş işten geçmiş oluyor.
1: Evet. Hipertansiyonda tabii ki doktorun reçete ettiği ilaç düzenli kullanılacak. Bir de yapmayacakları var hocam. Demin ciddi başlıklar halinde saymıştınız. Başta
0: evet.
1: Tuz suçlu.
0: Tuz, aşırı alkol, sigara, kilo, özellikle kilosu fazla olan hastalarımızda hipertansiyon riski daha fazla. Birazcık diyetine de dikkat etmesi gerekiyor.
1: Ülkemizde obeziteye doğru böyle bir tırmanış var aslında
0: evet.
1: Hocam.
0: Dünyada var aslında ne yazık
1: tabii.
0: Ki.
1: Tabii. Dünyada var. Bir tarafta kıtlık var, bir tarafta da böyle yanlış beslenme
0: yanlış
1: var.
0: Yani
1: beslenme,
0: çok tabii.
1: Çok beslenme demeyeyim de evet.
0: Beslenme.
1: Yanlış beslenme var.
0: Evet,
1: spor da öneriyoruz.
0: Spor da yapılmıyor. Günde yarım saat aslında hepimizin yürüyüş yapması gerekir.
1: Evet.
0: Günde 8-10 bardak su içmemiz gerekir.
1: Evet.
0: Tuzu kısıtlamamız gerekir.
1: Değil mi hocam?
0: Gerekir.
1: Elimize bir suluk alıp birkaç durak önce inip eve gitmeden
0: evet.
1: Veyahut ne bileyim böyle
0: yarım
1: basit şeylerle tabii çok
0: kesinlikle.
1: Böyle kalabalık trafikte değil mi hocam? Bir
0: tabii
1: de onu
0: ki.
1: Da belirtelim.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Ana
0: biz
1: caddelerde değil.
0: Biz tempolu yürüyüş diyoruz.
1: Evet.
0: Hocam. Söylediğimiz şu, başınız ağrıyorsa en fazla gördüğümüz şey odur. Uğultu varsa muhakkak tansiyonunuzu ölçtür.
1: Peki şu yalancı tansiyonu unutmadım ben hocam.
0: Yalancı
1: niye yalancı
0: tansiyon.
1: Demişler benim ilgimi niye demişler? Kandırıyor mu tansiyon var gibi?
0: Şimdi aslında hastalarımız kendilerini kandırıyor bence. Tansiyonun yalancısı olmaz. Varsa vardır yoksa yoktur.
1: Evet. Şimdi ben konuyu okurken böyle bir şey dikkatimi çektim. Programınızda böyle sonuna geldik dedim neşeli bir şeyle kapatalım.
0: Anladım.
1: Hep böyle uyarmayalım. Yalancı adı üstünde.
0: Yalancı ne yapıyor da yalancılık yapıyor? Onu ben çok anlamış değilim.
1: Evet.
0: Yani bir olay varsa vardır. Biraz
1: stres ve işte diyelim terleme var, işte kalp çarpıntısı var. Oradan zannediyorum.
0: Peki tansiyon yüksek
1: yalancı.
0: Mi?
1: Tansiyon i̇şte onu yüksekse, ölçtürmesi lazım gidip.
0: Tansiyon yüksekse bunun yalancısı olmaz.
1: Evet. Mutlaka
0: yani
1: takip alacaksınız.
0: Yani belli seviyelerin üzerine çıktığı zaman örnek veriyorum. 140 sistolik 90 diyar

0: sistolün üzerine çıktığı zaman kesinlikle hipertansiyon vardır.
1: Evet. Sevgili hocam, neşeli kapattık programımızı. Evet. Çok teşekkür ediyorum değerli sohbetiniz için. Değerli dinleyenlerimiz, bir şifa niyetinin daha sonuna geldik. Bu haftaki uzman konuğumuz Doktor Hüseyin Çimen'di. Kendilerine katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok ayağınıza sağlık. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Balıkesir'in kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 28 derece, Bilecik 24, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 22-12 derece, Aydın 32-19, Denizli 28-16, Kütahya 22-10, İzmir 31-19, Manisa 30-18, Muğla 27-14 ve Uşak 23-11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdenizli, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 32 derece, Antalya 29, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 33, Mersin 31 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 26, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 26, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 24 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kastamonu ve Bartın hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 25, Karabük 27, Kastamonu 25 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 23, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 32, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 28, Malatya 32, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 35 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 34, Kilis 33, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşamla gece saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, genelinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerine kadar güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece saatlerinde doğusu yer yer pus ve sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusuyla öğle saatlerinde Batı Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranan firari hükümlü, Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde Küçük Balıklı mahallesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yükseköğretim kurumları sınavına girmek için yola çıkan öğrencilerin bulunduğu otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan bir öğrencinin hastanede tedavisinin devam ettiği, diğer iki öğrencinin ise sınava girmek üzere Nizip ilçesine gittikleri bildirildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde de Hücdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü ise ağır yaralandı. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre Orman Genel Müdürlüğü'nce küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları kurulacak. Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine tabi olacak. Tarım dışı amaçla faaliyet gösteren konut ve yapı kooperatifleri ise tarım arazisi edinemeyecek. Tarım arazilerine izin alınmadan yapılan her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilemeyecek. Düzenleme ile alkollü içecek markalarına ilişkin reklam yasağı da genişletildi. Buna göre alkollü içki firmaları konser ya da etkinliklerde farklı isim, logo veya renkle temsil edilerek sponsor olamayacak. 22.06 saatleri arasında uygulanan alkol satış yasağının denetimi mülki idari amirlikler tarafından yürütülecek. Alkolü teşvik edici görsel ve yazılar da iş yerlerinden kaldırılacak. Kamu Denetçiliği Kurumu, boşanan kişinin soyadı değişikliği nedeniyle diplomasının güncellenmesi talebini haklı bularak Marmara Üniversitesi'ne tavsiye kararı verdi. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de yapılması planlanan doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılması konusunu görüşmek üzere üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelmek için bugün İran'ın başkenti Tahran'a gittiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran, 60 günlük müzakere sürecini başlatmak üzere geçtiğimiz Cuma günü İsviçre'de doğrudan görüşmeler yapacaktı. Ancak Tahran, İsrail'in Lübnan'daki ateşkes ihlallerinin devam etmesini protesto ederek görüşmeleri ertelemişti. Ve spor, amilli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini alan Ay Yıldızlar son 32 turuna yükselme şansını kaybetti ve Dünya Kupası'ndan elendi. Turnuvaya erken veda eden Kırmızı Beyazlar son maçta 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 05'te ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ila 19. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz bölgesinde Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay hariç, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Afyonkarahisar, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleriyle, Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 21 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege'de Kütahya hariç, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Sakarya, Kocaeli, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Kars, Vardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 22 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'le Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Tokat, Ordu, Bolu, Karabük, Kars, Vardahan çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. İç kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin, Yenişehir ve Hatay İskenderun'da 27 derece, Muğla Fethiye'de 26, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Antalya Alanya Finike ve Kaş'ta 25, Muğla Bodrum, Giresun, İzmir Dikili ve Mersin Anamur'da 24 derece, Vantuşba Liman, Artvin Hopa, Rize, Aydın Kuşadası ve Tekirdağ Süleymanpaşa'da 21, Çanakkale, Samsun Atakum Bölge, Muğla Datça, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos ve Sinop'ta 22, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Bitlis Adil Cevaz Liman ve Balıkesir Ayvalık'ta 21 derece, Ordu Altınordu, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Düzce Akçakoca ve İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri'nde 20, Bitlis Tatvan Liman'da 19, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 17, Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 16 ve Kastamonu İnebolu'da 12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: Bir kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Lan başa çıktı, daha gitti.
5: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, bugün 20 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Balıkesir'in kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 28 derece, Bilecik 24, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 22-12 derece, Aydın 32-19, Denizli 28-16, Kütahya 22-10, İzmir 31-19, Manisa 30-18, Muğla 27-14 ve Uşak 23-11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'le Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 32 derece, Antalya 29, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 33, Mersin 31 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 26, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 26, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 24 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Bartın hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 25, Karabük 27, Kastamonu 25 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 23, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 32, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 28, Malatya 32, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 35 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 34, Kilis 33, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Haziran Cumartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güneye giden izinde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce Türkiye'deki 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Belgrad'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu sona erdi. Bu yıl 2.425.628 adayın başvurduğu saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri yarın saat 10.15'te gerçekleştirilecek. AYT'ye toplam 1.628.200 aday katılacak. Sınavın üçüncü ve son oturumu olan yabancı dil testi ise yarın saat 15.45'te başlayacak. Adayların büyük bir heyecanla bekleyeceği YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak. Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye resmi temasları kapsamında mevkidaşı Doktor Musab Nazzal Alali ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptını imzaladıklarını belirtti. Bakan Memişoğlu şu ifadeleri kullandı. Anlaşma kapsamında halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve anne bebek sağlığı başta olmak üzere sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, ilaç, tıbbi cihaz, aşı geliştirme ve tıbbi biyoteknoloji alanlarında bilgi ve teknik tecrübe paylaşımı, afet ve acil durum yönetimi, sağlık bilgi sistemleri ile sağlık turizminin teşvik edilmesi hususlarında mutabık kalınmıştır. Anlaşmamızın Suriye ile sağlık alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşıyacağına inanıyor, ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Gümrük muhafaza ekipleri Mersin Limanı ve Ağrı'daki Gürbulak gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve etken madde ele geçirildi. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Fransa'da 60 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği bildirildi. Avustralya Tarım Bakanlığı, dünya genelinde hızla yayılan yüksek derecede bulaşıcı H5N1 kuş gribi varyantının ülkede ilk kez tespit edildiğini doğruladı. Bu gelişmeyle birlikte virüsün henüz ulaşmadığı tek kıta olan Avustralya'da da ilk vakanın kayıtlara geçmesiyle hastalık yeryüzündeki tüm kıtalara yayılmış oldu. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay'a 1-0 mağlup olan bizim çocuklar son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Turnuvayı erken veda eden Kırmızı Beyazlılar son maçta 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 16-26 derece. Atina az bulutlu 24-33. Belgrad az bulutlu 22-33. Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 9-16. Kiev az bulutlu 18-28. Kopenhag az bulutlu 15-21. Londra parçalı bulutlu 16-28. Madrid az bulutlu 23-40. Moskova az bulutlu 13-23. Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 21-37. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 18-32. Roma az bulutlu 22-30. Saraybosna az bulutlu 15-27. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-33. Varşova parçalı bulutlu 15-26. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22-34. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 20-34 derece. Amman az bulutlu 20-35, Aşgabat az bulutlu 24-36, Nur Sultan az bulutlu 16-32, Bişkek parçalı bulutlu 19-29, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 21-30, Kabil az bulutlu 15-29, Kerkük az bulutlu 29-42, Kuveyt az bulutlu 34-43, Medine az bulutlu 32-45, Mekke az bulutlu 31-42, Riyad az bulutlu 28-44, Şam az bulutlu 18-38, Tahran az bulutlu 29-39, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 24-33, Tiflis parçalı bulutlu 18-28, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28 derece, Cezayir az bulutlu 24-37, Kahir az bulutlu 22-34, Melbourne parçalı bulutlu 9-14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16-22, New York parçalı bulutlu 19-27, Sydney az bulutlu 12-18, Washington parçalı bulutlu 19-30 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 19-30, Gümülcine az bulutlu 18-30, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 16-29, Konrad parçalı bulutlu 18-28, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18-31, Podgorica parçalı bulutlu 21-35, Selanik parçalı bulutlu 19-30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17-28, Taraglia parçalı bulutlu 19-31, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20-31, Zenitsa az bulutlu 18-32, Gazi Magosa az bulutlu 19-32, Girne az bulutlu 21-28, Lefkoşa az bulutlu 17-29, Güzelyurt az bulutlu 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Niğde Kızılören köyünde 61 kilogram, Denizli Merkez Efendi'de 52, Burdur Kemer'de 49, Sakarya Kocaeli Melen'de 44, Konya Meram İnlice Beldesi'nde 35, Karaman Ayrancı'da 32 kilogram, Antalya Korkuteli Bük Orman Sahası, Bolu Baltalı Köyü ve Muğla Seydi Kemer Kavaklı Orman Ekip'te 31, Mersin Çamlı Yayla Meyvecilik Araştırma'da 30, Kütahya Domaniç Koca Yayla'da 29, Isparta Şarki Karaağaç Sarıkaya Köyü'nde 24, Rize Dere Pazarı Maltepe Köyü ve Ordu Fatsa Ilıca'da 23 kilogram, Nevşehir Derin Kuyu'nda 22, Afyonkarahisar Daskırı'da 19, Zonguldak Gökçebey ve Aksaray Hasan Dağı'nda 18, Tokat Erbaa Gökal ve Samsun Ayvacık'ta 17, Aydın Bozdağım, Düzce Gölyaka Kardüz Yaylası, Adana Feke Mansurlu Orman Sahası, Ardahan Göle Yavuzlar Köyü ve Karabük Safranbolu Toprak Cuma Köyü'nde 14 kilogram, Giresun Yüce ve Manisa Salihli İğdecik Köyü'nde 13, Trabzon Dernek Pazarı, Kocaeli Baş İskele Yuvacık Orman Sahası ve Kayseri Yahyalı Derebağ Köyü'nde 12 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek ve gürültülü sağanak yağışların Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Aydın'ın doğu, Afyonkarahisar'ın güney, Konya'nın güneybatı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek ök gürültülü sağanak yağışların Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Aydın'ın doğu, Afyonkarahisar'ın güneyi, Konya'nın güneybatı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Balıkesir'in kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 28 derece, Bilecik 24, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 22-12 derece, Aydın 32-19, Denizli 28-16, Kütahya 22-10, İzmir 31-19, Manisa 30-18, Muğla 27-14 ve Uşak 23-11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdenizli, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 32 derece, Antalya 29, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 33, Mersin 31 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 26, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 26, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 24 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kastamonu ve Bartın hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 25, Karabük 27, Kastamonu 25 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 23, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 32, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 28, Malatya 32, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 35 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 34, Kilis 33, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabahla kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce Türkiye'deki 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Belgrad'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu sona erdi. Bu yıl 2.425.628 adayın başvurduğu saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri yarın saat 10.15'te gerçekleştirilecek. AYT'ye toplam 1.628.200 aday katılacak. Sınavın üçüncü ve son oturumu olan yabancı dil testi ise yarın saat 15.45'te başlayacak. Adayların büyük bir heyecanla bekleyeceği YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak. Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye resmi temasları kapsamında mevkidaşı Doktor Musab Nazzal Alali ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptını imzaladıklarını belirtti. Bakan Memişoğlu şu ifadeleri kullandı. Anlaşma kapsamında halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve anne bebek sağlığı başta olmak üzere sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, ilaç, tıbbi cihaz, aşı geliştirme ve tıbbi biyoteknoloji alanlarında bilgi ve teknik tecrübe paylaşımı, afet ve acil durum yönetimi, sağlık bilgi sistemleri ile sağlık turizminin teşvik edilmesi hususlarında mutabık kalınmıştır. Anlaşmamızın Suriye ile sağlık alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşıyacağına inanıyor, ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Gümrük muhafaza ekipleri Mersin Limanı ve Ağrı'daki Gürbulak, gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve etken madde ele geçirildi. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Fransa'da 60 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği bildirildi. Avustralya Tarım Bakanlığı, dünya genelinde hızla yayılan yüksek derecede bulaşıcı H5N1 kuş gribi varyantının ülkede ilk kez tespit edildiğini doğruladı. Bu gelişmeyle birlikte virüsün henüz ulaşmadığı tek kıta olan Avustralya'da da ilk vakanın kayıtlara geçmesiyle hastalık yeryüzündeki tüm kıtalara yayılmış oldu. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay'a 1-0 mağlup olan bizim çocuklar son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Turnuvayı erken veda eden Kırmızı Beyazlılar son maçta 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe, dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Etkili yağış ne demektir?
1: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek ök gürültülü sağanak yağışların Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Aydın'ın doğu, Afyonkarahisar'ın güneyi, Konya'nın güneybatı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek ök gürültülü sağanak yağışların Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Aydın'ın doğu, Afyonkarahisar'ın güneyi, Konya'nın güneybatı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

sayın dinleyiciler, bugün 20 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Balıkesir'in kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 28 derece, Bilecik 24, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 22-12 derece, Aydın 32-19, Denizli 28-16, Kütahya 22-10, İzmir 31-19, Manisa 30-18, Muğla 27-14 ve Uşak 23-11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdenizli, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 32 derece, Antalya 29, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 33, Mersin 31 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 26, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 26, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 24 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kastamonu ve Bartın hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 25, Karabük 27, Kastamonu 25 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 23, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 32, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 28, Malatya 32, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 35 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 34, Kilis 33, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Hazreti Muhammed'in Esselatü Vesselam'ın doğumunun Hicri 1500. yılı ve Muharrem ayı münasebetiyle düzenlenen Asr-ı Saadet'ten Günümüze başlıklı Çini ve Seramik sergisi Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün sergi salonunda sanatseverleri ağırlıyor. Öğretim görevlisi ve sanatçı Doktor Kifayet Özkul tarafından hazırlanan sergi, İslam tarihine ve medeniyet mirasına ilişkin önemli olayları, şahsiyetleri ve sembolleri geleneksel sanat perspektifiyle ele alıyor. Sergide yer alan eserlerde Hazreti Muhammed'in Esselatü Vesselam'ın 23 yıllık Risalet dönemi, Çini ve seramik sanatının ifade imkanlarıyla sembolik anlatımlar ve özgün tasarım dili eşliğinde yorumlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ne sosyal hesabından Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle savaşların, çatışmaların ve zulmün gölgesinde doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak zorunda kalan milyonlarca insanın yaşadığı acılara dikkati çeken Duran şunları kaydetti. Bugün Gazze'de yaşanan trajedi, zorla yerinden edilmenin ve masum sivillerin maruz kaldığı insani dramın en ağır örneklerinden biri olarak hafızalara kazınmaktadır. Evlerini, sevdiklerini ve en temel yaşam haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocukların, kadınların ve sivillerin feryadı, insanlığın ortak vicdanına yöneltilmiş bir çağrıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı üzere mazlumun yanında durmak, adaleti savunmak ve insan onurunu korumak sadece bir tercih değil, insanlığın ortak vicdanına karşı bir sorumluluktur. Türkiye tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığı ilhamla haksızlığa uğrayanların sesi olmaya, vicdanı ve hakkaniyeti önceleyen duruşunu kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya, kalıcı çözümler üretmeye ve hiçbir insanın yurdunu terk etmek zorunda kalmadığı daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmaya vesile olmasını temenni ediyorum ifadelerini paylaştı. Hakkari'ye giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yeni Köprü Tüneli'nde düzenlenen Yeni Köprü Tüneli, Çığlı Köprüsü, ZAP Grubu Köprüleri ve Yüksekova Çevre Yolu Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Uraloğlu, artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor dedi. İsrail ordusunun ateşkesi ve Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay'a 1-0 mağlup olan bizim çocuklar son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Turnuvaya erken veda eden Kırmızı Beyazlılar son maçta 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ev sahip ülkelerden Amerika ile oynayacak. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki 3. maçında bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Herkese merhaba. Ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 20 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Balıkesir'in kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 28 derece, Bilecik 24, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 32, İstanbul 27, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 28, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 22-12 derece, Aydın 32-19, Denizli 28-16, Kütahya 22-10, İzmir 31-19, Manisa 30-18, Muğla 27-14 ve Uşak 23-11 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'li, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 32 derece, Antalya 29, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 33, Mersin 31 ve Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 27 derece, Ankara 26, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 27, Kırşehir 26, Konya 26, Nevşehir 24, Niğde 26, Sivas 24 ve Yozgat 23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kastamonu ve Bartın hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 28 derece, Bolu 25, Düzce 25, Karabük 27, Kastamonu 25 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 28 derece, Artvin 23, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 27, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Ağrı 33 derece, Ardahan 26, Bingöl 32, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 37, Kars 28, Malatya 32, Muş 32, Tunceli 33, Şırnak 35 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 35 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 34, Kilis 33, Mardin 34, Şanlıurfa 36 ve Siirt 37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz su pasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Hazreti Muhammed'in Esselatü Vesselam'ın doğumunun Hicri 1500. yılı ve Muharrem ayı münasebetiyle düzenlenen Asr-ı Saadet'ten günümüze başlıklı Çin ve Seramik sergisi Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün sergi salonunda sanatseverleri ağırlıyor. Öğretim görevlisi ve sanatçı Doktor Kifayet Özkul tarafından hazırlanan sergi, İslam tarihine ve medeniyet mirasına ilişkin önemli olayları, şahsiyetleri ve sembolleri geleneksel sanat perspektifiyle ele alıyor. Sergide yer alan eserlerde Hazreti Muhammed'in Esselatü Vesselam'ın 23 yıllık Risalet dönemi, Çini ve seramik sanatının ifade imkanlarıyla sembolik anlatımlar ve özgün tasarım dili eşliğinde yorumlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, N-Sosyal hesabından Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle savaşların, çatışmaların ve zulmün gölgesinde doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak zorunda kalan milyonlarca insanın yaşadığı acılara dikkati çeken Duran şunları kaydetti. Bugün Gazze'de yaşanan trajedi, zorla yerinden edilmenin ve masum sivillerin maruz kaldığı insani dramın en ağır örneklerinden biri olarak hafızalara kazınmaktadır. Evlerini, sevdiklerini ve en temel yaşam haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocukların, kadınların ve sivillerin feryadı, insanlığın ortak vicdanına yöneltilmiş bir çağrıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı üzere mazlumun yanında durmak, adaleti savunmak ve insan onurunu korumak sadece bir tercih değil, insanlığın ortak vicdanına karşı bir sorumluluktur. Türkiye tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığı ilhamla haksızlığa uğrayanların sesi olmaya, vicdanı ve hakkaniyeti önceleyen duruşunu kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya, kalıcı çözümler üretmeye ve hiçbir insanın yurdunu terk etmek zorunda kalmadığı daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmaya vesile olmasını temenni ediyorum ifadelerini paylaştı. Hakkari'ye giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yeni Köprü Tüneli'nde düzenlenen Yeni Köprü Tüneli, Çığlı Köprüsü, ZAP Grubu Köprüleri ve Yüksekova Çevre Yolu Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Uraloğlu, artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor dedi. İsrail ordusunun ateşkesi ve Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay'a 1-0 mağlup olan bizim çocuklar son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Turnuvaya erken veda eden Kırmızı Beyazlılar son maçta 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ev sahip ülkelerden Amerika ile oynayacak. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki 3. maçında bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sevgili dostlar merhaba.
1: Merhaba, Kerinsiz programına hoş geldiniz.
0: Hoş gördük. Nasılsınız Emel Hanımcığım?
1: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Memleket gibiyiz.
1: Değiştirsek mi artık onu?
0: Memleketteki vaziyeti evet biraz değiştirmeye çabalıyoruz ama gücümüz yetmiyor yani.
1: Biraz dedikodu yapar, biraz türkü dinler.
0: Tamam.
1: Yine bir vakit geçiririz diye düşünüyorum.
0: Tıpkı geçen hafta olduğu gibi sevgili dostlar, bu hafta da Can Deniz Eroğlu ve Sefa Can Merdivan. Şeyli olsun diye öyle koymuşlar, uyaklı olsun diye. Aynı sandalyelerde oturuyorlar ama solist sandalyesindeki isim ya da sorgu sandalyesindeki isim değişti. Kim geldi?
1: Tamam Hakim Bey. Fatma Meşe Öz geldi. Ben de katiplik yapıyorum bu arada.
0: Yaz kızım. Hoş geldi Fatma Meşe Öz.
2: Hoş buldum. Hoş geldin.
0: Ta aydınlardan doğup nasıl bir hayat yaşadı bize kısa bir anlatır mı acaba?
2: Evet, ben Aydın Söke doğumlu. 1988 yılında dünyaya geldim. Fatma Meşe Öz. Uzun yıllar sonrasında İzmir'e göç ettim üniversite sebebiyle. Oradan da bir 15 yıllık dönem sonrasında da Ankara'ya göç ettim. Böyle göç etmeye devam ediyorum. Bundan sonraki rotam umarım tekrardan İzmir olur veya Aydın olur.
1: Ankara'dan memnun değil miyiz?
2: Ankara'dan da memnunum, çok memnunum. Ama tabii vatan toprakları olunca Bülbül Altın kafese koymuşlar. Vatanım vatanım demiş.
0: Bizler ne eğitimi aldı Fatma Öz?
2: Ben Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü mezunuyum. 2014 yılı mezunlarından. Küçük yaşlardan beri rahmetli babam Halil İbrahim Meşe çalar söylerdi. Aynı zamanda kendisi Aydın Sökeli mahalli sanatçıydı. Evimizde daima türküler, deyişler çalınıp söylenirdi. Tabii ben de ister istemez maruz kaldım. O öz bende de olduğu için küçüklüğümden bu yana türkülerin içindeyim. Rahmetli babam da derdi hep, bayrağı sana devredeceğim kızım. Üniversiteye gittiğimden beri artık bayrağı bana emanet ettiğini dile getirdi. O misyonla ben de nacizane dilim döndüğünce türküleri seslendirmeye çalışıyorum.
0: Sert bayrağı.
1: Evet evet. Ben de siz konuşurken işimden öyle geçti. Mimikler ve duruş evet öyle ama
0: topuklu bir efe.
2: Topuklu. Evet biraz efelik kanımız da var.
1: Ama bir şey söyleyeyim, benim babam da çok serttir ama o tür kişiler çok yufka yürekli oldular.
2: Kesinlikle. Yani babamın mizacı da sertti. Yayın öncesi de konuşmuştuk.
1: Evet, konuştuk.
2: Siz de bana biraz mizacınız sert demiştiniz. Ama hiç de öyle değildir. Gönlüm yufka gibidir. Aha. Keşke derim gerçekten öyle bir insan olabilsem. Hani bu kadar iyi niyetli olmasam.
0: Niye yani bu iyi niyetli yufka yüklüklü olmaktan kayıp mı ettiniz bazı şeyleri? Hani keşke öyle olsam derken yani, Can Deniz'i mi döverdiniz? Ne yapardınız
2: yok,
0: yani?
2: Çok adil
0: yok,
2: insanım.
0: Yok onu ne döveceğim?
2: Haksızlığa hiç gelemem. Yakın zamana kadar kaybettiğimi düşünüyordum. Ama halbuki sen kaybeden ben değil, hep karşı taraf olmuş. Yani hep iyilikten yanayımdır. İyilik iyidir felsefesiyle dünyaya bakıyorum, yaşıyorum. Sevginin bu dünyayı kurtaracağını düşünüyorum.
1: Evet.
2: Böylelikle siz yine de benim mimiklerime çok aldanmayın.
0: Evet.
2: Şeker gibiyimdir yani. Gerçekten.
0: Tamam, şahitler huzurunda inandık. Tamam mı?
2: Öyle miyim Can Deniz abi? Safacığım öyle miyim?
3: Kesinlikle.
1: Tamam, kayıtlara da geçti bu.
0: Evet, şimdi. Tamam inandık.
1: O zaman bir türkü alalım, bir de türkünüzü dinleyelim.
2: Tamam.
3: Evet.
2: Benim için özel bir türküyle yayına merhaba demek istiyorum.
1: Evet.
2: Sonrasında kısaca anlatırız öyküsünü.
1: Lütfen buyurun.

0: Evet, bu neydi bu öyküsü, türkünün?
1: Bu türkü benim ve eşim için çok özel. Eşimin rahmetli babaannesinden alınan Uşak Banaz yöresine ait türkü.
0: Neydi ismi babaannenin?
1: Karan Hamide, Öz. Hı-hı. Hamdi Öz. Allah rahmet eylesin, onu da Allah yakın bir zaman eylesin. Önce kaybetmiştik. Eşim yıllar öncesinde bunu kendisinden derliyor ve repertuara kazandırıyor. Birçok isim tarafından seslendirildi.
2: Peki hikayesini biliyor musunuz? Türklerin hikayesi.
0: O hakim mı? Kimmiş bir kere? Ben evet. Hakime danıştım. Ama her yerde var.
1: Evet,
0: o
1: hakim söz, manileşmiş
0: dolgu
1: artık.
0: Dolgu söz tabii.
1: Aslında bunu yörede kadın oyun havası olarak da oynanıyorlar.
0: Tabii.
1: Kaşıklarla beraber. Hı-hı. Hızlı, daha ritmi hızlı olaraktan. Benim de albümümde de yer vermiş olduğum bir türkü. Hı-hı. Albümümün ismi de Karanfil.
2: Ne zaman çıktı? Ne zaman yaptınız?
1: 2020 yılında. Ay, evet. Hı-hı. Kalan Müzik etiketiyle çıkmıştı. Hı-hı. Ege ve Teke yöresinden oluşan bir Hı-hı. albümdü. Hı-hı. Keyif aldığımız tam arşivlik güzel bir albümdü. Dinlenilmesi dileğiyle bu arada.
0: Hı-hı. O zaman bizim radyomuzda var mı bu albüm? Onu o zaman bir biçimde iletmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Eşinizin de müzisyen olduğunu az önce fısıldadı kuşlar. Ondan bahsedelim.
1: O kuşlar her yerde fısıldıyor. Bazen hata kaza unutuyorum. Eve gidiyorum, büyük bir kaos yaşıyoruz.
0: Tabii.
1: Yine unuttun.
0: Nasıl eşim bitiyor? De, kavga mı çıkıyor? Hırma
1: onu
0: çıkıyor.
1: Birazdan anladım şimdi.
0: Hadi bakalım.
1: Eşim Emrah Öz. O da kabak kemane icracısı. Sevgili Safa kardeşim gibi. O da geleneksel sazını her zaman elinden geldiğince icra etmeye çalışır. Kendisine ait, onun da repertuarı, TRT repertuarını kazandırmış olduğu 13-14 tane türkü var. Özellikle Uşak ve Ege'den diyelim. Ben de bu arada söylemiştim ya, Aydın Sökelim diye, unutmamıştın değil mi?
0: Tabii söyledim.
1: Azıcık balık hafızalığı var da.
0: Estağfurullah. Bak, çözülüyor yavaş yavaş.
1: Ya bizim oralarda birbirinden güzel derlemiş olduğu türküler var. Halk müziği repertuarını kazandırdı.
0: O peki müzikten mi kazanıyor hayatını?
1: O kendisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda müzik öğretmeni. Hı-hı. Aynı zamanda işte bizim müzik camiamızda kaba kemane sazıyla işte konserlere eşlik ediyor, bana Hı-hı. eşlik ediyor. Önceliği ben tabii ki de.
0: Tabii ki
1: öyle
0: ki de.
1: Olunca, kendisi de çok çalışkandır. Burada sevgili eşime selamlarımı gönderiyorum.
0: Kocam diye söylemiyorum.
1: Kocam diye söylemiyorum. Her zaman yanımda olmuştur ve oluyordur. Şu anda da evde mesela çocuklarımıza bakıyor.
0: Larımız.
2: Ben çalışıyorum.
0: Kaç tane var?
1: İki tane. Bir oğlum, bir kızım var.
0: Öyle, yaşlarda.
1: Öyle. Efendim?
0: Yaşlar.
1: Biri 19 aylık kızım.
2: Oo, çok küçük.
1: Biri de 5,5 yaşında oğlum var.
0: Vay.
1: Öyle.
0: O mu emziriyor şimdi?
1: Evet.
0: 19 aylık. Peki nasıl, bakabiliyor mu? Becerebiliyor mu?
1: Beceriyor.
0: Yani,
1: beceriyor işte.
0: Zor iş yani.
1: Evet. Kolay değil ama işte hayatta müşterek.
2: Tabii.
1: O beni idare ediyor. Ben onu idare ediyorum. Öylelikle Ankara'da günlerimizi geçiriyoruz.
0: Okul hangisi onun?
1: O da Ege mezunu.
0: Burada çalıştığı okul bakanlıkta mı yoksa bir okulda mı çalışıyor?
1: Evet. Milli Eğitim Bakanlığı bir okulda ama görevlendirmeyle Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nda. O da kapak kemane eğitmenliği yapıyor.
0: Şey mi? Sefa nasıl çalıyor? İyi mi?
3: Tabii ki.
0: Hanginiz daha iyisiniz?
1: Estağfurullah. Safa kardeşim de çok iyi.
3: Estağfurullah ya. Ben çok böyle karşılaştırma yapmayı
1: evet.
3: çok seven de birisi değilim.
1: Herkesin tadı ve rengi ayrıdır değil mi Sefacığım?
3: Kesinlikle öyle. Herkesin yolu kendi yolu sonuçta.
0: Peki şeyle Muhsin'le nasılsınız?
3: Muhsin Hoca bizim üstadımız ya. Muhsin Hoca'yı ben çok feyz aldım enstrüman öğrenmeye başladığım dönemler. Çok dinledim, çalıştım yani. Ben oğluyla da yakın arkadaştım geçmiş zamanda. Artık eskisi kadar sık görüşmüyoruz tabii ama iyidir yani Muhsin Hoca. Hocamızdır yani.
0: Ya
3: her zaman.
0: Kemançanın yaygınlaşması konusunda çok etkisi oldu.
3: Tabii ki.
0: Hepimiz
3: tabii
0: de minnak kemaneler hep çalınırdı sadece.
3: Tabii zaten kemane tarihine baktığımız zaman tipsi gibi bir enstrümandı sadece. Hani teke yöresinde çalınan bir enstrümandı.
1: Evet.
3: Yani bundan 20-30 sene öncesine kadar. Muhsin Hoca'nın, İhsan Menteş'in, İhsan Hoca'nın da çok katkısı var. Şimdi yeni dönemde Cafer Nazlıbaş'ın,
4: Hüseyin
3: Yalçın'ın, Uğur Önür'ün, bu isimler gerçekten bu enstrümanı şu an çalınıyorsa Türkiye'de her yörede işte
1: tanınıyorsa
3: bu isimler sayesindedir yani.
1: Evet.
3: Biz de onlar sayesinde ekmek kazanıyoruz.
0: Yiğidi öldür hakkını yedir.
3: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Kendiniz sen kimlerle çaldın, söyledin, feyiz aldın?
4: Benim tabii ki ilk hocam, çok sevdiğimiz hepimizin, İhsan Öztürk hocam benim zaten idolümdür.
0: Hepimizin hocası.
4: Evet, hepimizin hocası. Hocası. Onun dışında tabii İhsan hocadan sonra da tabii ki piyasada çoğu usta hem TRT'den hem Kültür Bakanlığı'ndan abilerimizle birlikte
0: herkesten bir şey belki,
4: tabii ki herkesle
0: yani.
4: Çalıştık.
0: Herkesin bir karakteri var saz
4: evet.
0: olarak, müzik olarak.
4: Hepsinden
0: yani.
4: Tabii ki yararlandık.
0: En sevmediğin icracı kim?
4: Yani büyük şey yok tabii ki. Herkesin icrası farklı. Herkesin ayrı bir tadı var.
0: Evet, kayıt olunca bunlar
4: evet,
0: konuşulmuyor.
4: Konuşulmuyor tabii ki.
0: Bir aile bunları
2: kayıt bitince. Ama aynı şey de değil mi ya? Türkü söylemek de aynı şey değil mi? Hani büyürken de birçok sanatçıyı dinlersin.
1: Tabii ki.
2: Ama sonunda da sen kendi rengini ve kendini oluşturursun. Bu da aynı şey değil mi? Enstrüman da aynı şey.
0: Bana niye soruyorsun orada?
1: Ben size katılıyorum.
0: Ama gülmekten katılıyor. Şey mi peki? Kimleri dinledin? Yani Makbule Kaya.
1: Tabii. Yani ben...
0: Hale Gür... Yöre itibariyle.
1: Benim üstadlarım evet. Yöre itibariyle Hale Gür. Hale hocamla da Makbule hocamla da her zaman görüşürüz, konuşuruz.
2: Hmm, güzel.
1: Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum kendilerine. Tabii bizim yöre mahalli sanatçıları çok dinlerim. Hı-hı. Eşim bu konuda da çok destek olur. Bana kayıt bulur, arşivlerden çıkartır bir şekilde. Bunu dinle der, bundan geç der.
2: Baba da var zaten.
1: Evet, yani babamın da, rahmetli babamın da tabii en büyük katkı onundur zaten.
0: O ne çalıyordu?
1: Rahmetli babam da kabak kemane çalardı, bağlama çalardı. Yetenekliydi bu konuda. Kendisi küçük yaşlarda radyoda dinlerken öğrenmiş.
0: Bağlamayı nasıl çalıyordu? Şey, üç telli gibi.
1: Uzun sap çalardı.
0: Uzun sap çalardı.
1: Kısa saptan ziyade uzun cura çalardı. Böyle sazları falan çok kıymetliydi. Misafir odasına koyardı. Aman misafir gelirse çocuklara dikkat et hanım.
0: Tabii.
1: Kesinlikle elletme derdi.
0: Onlar gün, sizde mi o sazlar şimdi?
1: Biri bende. Babam çok hediyeleşmeyi seven bir insandı. Birçok kişiye de verdiği oldu. Bir gün misafirin çocuğu tabii annem de çok itiraz edemez. Girmiş oynarken duvarda sazın biri çatlamış. Babam da tabii geldi, eve misafir geldi ya. Giriyor bakıyor misafir odasının duvarına, biri çatlak. Hanım diyor, buna ne oldu? Bilmiyorum diyor da. Buna bir şey olmuş diyor. Söyle diyor. Vallahi bilmiyorum falan. Şunu hatırlıyorum, küçük yaşlardayım. Babamın 3. katta oturuyorduk. Aile apartmanında.
0: Aşağı atmadı onu.
1: Çıktı merdivene ve o çatır çutur bağlamayı kırdığını hatırlıyorum. Nasıl bir sinirse artık.
0: Yani ben şey diyecek zannettim. Annemi attı aşağı.
1: Yok yok, annemi atmadı da bağlamayı kırdı yani, onu hatırlıyorum.
0: Ay, oradan şey orada çekmişsin sen, evet.
1: Evet, evet.
0: O
1: bir deli yanı vardı yani.
2: O zaman.
1: Rahmetlinin.
2: Evet. Bir Türkiye alacağız, sohbetimize evet. devam edeceğiz.
1: Yine bizim yörelere götüreyim sizi.
2: Olur.
1: Muğla tarafına gidelim hep birlikte. Hazır havalar da ısınmışken, deniz mevsimi de gelmişken, deniz üstü köpürür.
2: Evet, dinliyorum.
1: Kayağı da binsem götürür diyelim.
0: Götürür. Köpürür değil mi?
1: Götürür.
0: Hadi bakalım.

0: Bunlar
1: türküsü değil mi? Ne demişler? Ha. Ev alırsan tuğladan, kız alırsan Muğla'dan demiş.
0: Evet. Yani bir de şöyle de denir. Ev yap tuğladan, kız al Muğla'dan.
2: He işte.
1: Ama gelmiş onun kocası oradan almamış, Aydın'dan almış.
0: Ne yapacağız? Ama benim eşim de demiş ki hep bir Aydınlı, bir tahtacı Türkmen kızı istiyorum. Hmm. Allah bana nasip etsin demiş.
1: Kendisi de mi tahtacı?
0: Kendisi, yani çok farkımız yok. O da yörüklerde.
1: İyi. Hmm. İyi o zaman, tamam. Bak, iyi çocukmuş demek. Ona karar verdik ya.
0: Yörük kız olsun diye.
1: Olsun tabii. Yani yörük kültürü sevdiğimiz bir kültür. Can Deniz, sen nereliydin?
3: Ben Yozgatlıyım.
1: Yozgatlısın. Ayıptır söylemesi.
3: Evet.
0: Tabii sizler hep farklı yörelerden galiba. Birden evet. Mi geleyim?
2: Evet. Ben Zonguldaklıyım.
0: Zonguldak.
2: Evet.
0: Aslında benziyor kültürlerimiz ama. Evet. Safacığım, Kastamonu, Zonguldak, Ege.
1: Tabii.
2: Evet.
4: Karadeniz.
1: Yani, şey evet, derler, şey olsun.
4: Ne İç Anadolu.
1: Olsun. Onlar da
0: neresi
1: bir insan.
4: Kırşehir.
0: Evet. Kırşehir. Haldun hocam sizin?
1: Sivas tabii.
0: Sivas tabii ki. Tamam hocam, kusura bakmayın. Biz Allah Aydın yaratmış, ne yapalım?
1: Yok yok. Şey, kültür deyince ben de akan sular durur zaten, evet. Hepsi hiç şey yok. Peki bu çocuklar ne yapıyorlar? Şimdi gelecek sene mi okula başlayacak?
0: Evet, oğlum anaokuluna gidiyor. Kızım
4: daha çok küçük.
1: Hangi ay doğumlu?
0: Ekim. İkisi de Ekim.
1: Ekim.
0: Biri 9 Ekim, biri 16 Ekim. İkisi de terazi burcu. Nasıl bir şans olduysa artık arka arkaya böyle.
1: Bu iyi bir şey mi, terazi olması?
0: Valla ben, bazıları iyi diyor. Ablamız da teraziymiş bak. Nasıl, iyi midir kendisi?
1: Kocasıyla arası çok iyi.
0: Oh süper. Yani terazi biraz dengeyi bulmaya geldiler derler onlar için. Umarım çok denge yararken sıkıntılar yaşamayız. Ben evde bir balık olarak ve eşim de koç.
4: Koç, balık, terazi.
1: Şey, tabii hepsi benim hiç ilgi alanıma girmeyen konular da, 6 yaşında göndermek istiyor musun yoksa 7'yi mi bekleyeceksin?
0: 7'yi bekleyeceğiz.
1: Evet, evet, benim kızım mesela halen oyun oynamak istiyor yani.
0: Çocuğun alanı her zaman oyundur. Oyun onların dünyasıdır. Doğan Cüceloğlu'nun dediği gibi. Ben de bir dönem eğitmenlik de yapmıştım. Bir 7 yıl kadar bir geçmişim var. O sebeple hani benim de gözlemlerime dayanaraktan ve öğretmen arkadaşlarımla da bu konuyu paylaşınca onlar da dediler ki ne kadar geç o kadar iyi. Böyle biz de imkanlarımız doğrultusunda bir sene daha ana sınıfına göndereceğiz. Ardından inşallah ilkokul 1'e başlayacak.
1: Tamamen aynı fikirdeyim. Allah senlendirsin yani.
0: Çok ve sevindim.
4: Sizin izninizden gitmesini ister misiniz çocuklarınızın?
0: Tabii ki de. Eşim hep der farklı meslekler seçsin. Ben de diyorum hiç öyle çocuklarımıza baskı yapmayalım. Ne isterlerse ışıklarında ilerlesinler. Yani ben kendimden örnek verecek olursam, ben küçüklüğümden beri ses sanatçısı olmak istiyordum. Hep evde kolonya şişeleriyle, taraklarla kendime mikrofon yaparak türküler söylerdim. Kasetleri de açardım. Ve çoğu zaman da yanlışlıkla kasetlerin üzerine de kayıt yapmışımdır.
1: Şaplak yemiş miydin o yüzden babandan?
0: Yok, ondan yemedim. Öyle şey yapmadım.
1: Ama yedin yani.
0: Efendim?
1: Ama yedin yani.
0: Yani
1: yemedim. Ne konuda yemedim. Hiç mi?
0: Yani biraz.
1: Bir şaplak yemiştim
0: yedim,
1: var
0: yedim.
1: Bence.
0: Sonrasında iki kere yedim de onu da hak etmiştim.
1: Neydi suç neydi?
0: Anneme bağırmıştım. Biraz tam böyle ergenlik çağlarında. Öyle babam da bana haddimi bildirmişti.
4: Bir daha olur.
0: Evet işte. Yani çocuklarıma bu konuda ben düşünmüyorum. Hani şimdilik düşünmüyorum. Hep derdim yani baba ben olmak istiyorum ama o dönem tabii bizim radyodaki büyüklerimizle konuşurlardı. Onlar da derdi işte çocuğu gönderme konservatuara, formasyon yok, işte açıkta kalır, açıkta kalır derdi. Babam da tabii o süreçte etkilendiğini düşünüyorum onlardan. Ama hep beni bir Türkçe öğretmen olacak edasıyla bakıyordu ama ben de öyle bir insan değildim. Ben sahnede olmalıyım, hayallerim orası benim derken.
1: Gerçekler?
0: Gerçekler şöyle oldu Haldun Bey. Liseden mezun oldum. Baktım babam hala beni desteklemiyor. Mutsuzum. Dershaneye gidiyorum, sınavlara giriyorum. Puan alıyor, puan da alamıyorum yani. Bir sayısal, bir eşit ağırlık zekası da yok. Açık konuşmak gerekirse.
1: Aydın önce zeka derler böyle.
0: Yani yok, ben sanat, görsel sanat yani müzik üzerine yetenekli olduğumu düşünüyorum. Evet, yetenek var. Hı hı. O dönemde bu arada ilk ortaokula giderken müzik öğretmenim bana gönülden 2 yıllık bir ders vermişti. Demişti ki kızım seni Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlayalım. Engeller çıkmıştı. Çok da uzatmayayım. Sınava girememiştim.
1: Bu engeller babası mesela.
0: O dönem babam değildi ama yani bir yaz tatili çok bir yakın kayıp yaşamıştık. Hı. O dönemde benimle kimse de ilgilenemedi. Hı. Lisede öyle geçti. Müzik öğretmenim bir gün yine lisede karşılaştık dedi, ben seni burada mı görecektim dedi bana böyle.
1: Kardeşlerin var mı?
0: Var.
1: Nasıl, kaç, nerede falan?
0: 5-5 aramız. 5 yaş büyük ablam var. Benden 5 yaş büyük küçük kardeşim var.
1: O da mı kız? Üçüncü.
0: Üçümüz de kızız.
4: Sadece siz mi müzikle ilgileniyorsunuz?
0: Evet. Onlar da kıyısından ilgilendi. Ablam da der hep sen benim sanat hayatımı kapattın. Benim önüme geçtin der. Halbuki sen öyle bir şey yapmadın.
1: Ben yapmış çok, gibi
0: ben vazgeçmedim.
4: Evet, ideallerinizin
0: peşine koşmuşsunuz. Derken en sonunda biraz da sohbeti uzattık ama liseden 5 yıl sonra bir gün babamı aldım karşıma. Baba dedim artık senden maddi bir destek istemiyorum. Bana dedim manevi destek ol. Ben dedim bu sene sınavlara giriyorum. Derken Ege'nin sınavlarına girdim. Ege ses eğitimi hedefi.
1: Hemen mi ikna oldu?
0: Evet, çık bakalım her meydanına dedi.
1: Nasıl çık etkili bakalım. Konuştuysa.
0: Şöyle yaptı. Hiç o ton, ses tonunu da unutmuyorum. Görüntüsünü de unutmuyorum. Çık bakalım her meydanına dedi. Tamam dedim ben de. Çıktım. Ve dereceyle 2 bölümü de temel bilimler ses eğitimi kazandım. Halbuki sen babam benden daha çok sevindi. Bahçede bir oraya koşturuyor, bir buraya koşturuyor falan. Ama tabii zamanla tabii bunu şimdi böyle mizah yoluyla anlatıyorum ama onun da kendince haklı sebepleri vardı. Tabii. Bazı engeller vardı. Hı-hı. Yine de 5 yıl geç girmemin de gerçekten şu an bakınca da çok özel bir benim için hayatıma kattığı çok farklı bir yön varmış yani. İyi ki de öyle olmuş. Hiçbir pişmanlığım yok. Hiçbir keşkem yok. Her şey zamanında zaten olması gerektiği gibi olup akıp gidiyor.
4: Ne güzel.
0: Böylelikle soru nereden aldı, nereye götürdü? Çocuklarıma ben baskı yapmayı düşünmüyorum. Aynen. Onlar da kendi yolunda ilerlesinler. Önemli olan bu hayatta her şeyden önce mutluluk.
4: Tabii ki sağlık ve mutluluk diyoruz ve bir türkü alıyoruz.
0: Evet. Mersin tarafına gidelim. Öyleyse bir Musa Eroğlu hocamızın
1: Evet. Tacılarınızından gidiyoruz.

0: Musa'ya, dedeye de tekrar selam olsun diyelim. Peki siz enstrüman çalıyor musunuz?
1: Ben üniversitede bağlama eğitimi almıştım. Zeynel Devir hocamdan. Tabii çok usta bir bağlamacı değilim. Evde repertuar çalışırken kendime eşlik edecek düzeyde çalıyorum. Çalmaya çalışıyorum. Yani.
0: Kemane de var.
1: Hocamın yanında çalıyorum demek olmaz da. Kabak kemane hiç yok.
0: Ama eş çalıyor da.
1: Evet, evet, eşim çalıyor.
0: Yani evde bir enstrüman varsa iş evet. Şeydir. Orkestra olmuş oluyor küçük.
1: Evet. Eşim sipsi de üfler. Öyle merakı da var. Piyano eğitimi de almıştık. Nacizane yani öyle çalıyorum diyemem. Demem iddia etmiş olurum. Çalmaya çalışıyorum.
2: Canım şimdi. Eşim ayol ya.
0: Kıskandın mı?
2: Yok canım.
0: Ya benim var? Kıskanmam lazım. Sen niye kıskanasın?
2: Sen niye kıskanıyorsun kızı durup dururken anlamında?
0: Ya kızı değil ya. Genel anlamda söyledim. Enstrüman çalmak anlamında söylüyorum.
2: Ha işte tamam. Sen de çalıyorsun ya.
1: Programınız çok keyifli bu arada. Hemen gerçekten arada söylemek mi? İstiyorum bunu. Belki sonunda unuturum.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Çok yayına katıldım radyo programına. Ama gerçekten bugün ben acayip keyif aldım.
2: Sağ olasın.
1: Ev sohbeti havasında. Tebrik ediyorum yani. Dinleyiniz çok olsun.
0: Sağ olun. Sağ olun.
1: Davetiniz için de teşekkür
0: ne
1: ediyorum.
0: Ne demek?
2: Bir şey nedir onun adı? Tabii işte bazen böyle açıkçası tanımadığımızda ilk defa tanıştık seninle de mesela.
1: Memnun kalmışsınız durumda.
2: Bir baştan şey oluyor tabii. Hani insanlar genellikle bir tedirgin koruma duvarlarıyla çıkıyorlar. Evet. Ondan sonra yani mesela zaten o konuğun ilk tedirginliğini öyle atıp biraz da saldırarak benim tarzım odur zaten yani. Ondan sonra daha güzel yumuşuyor her şey. Herkes birbirini anlıyor zaten yani. Düşman olmadığımız ortaya çıkıyor sonuçta yani. Çünkü hani bir açık verdirme derdimiz falan yok. Sadece konuşturmak. Zaten türkü söylüyorsun ama türkü söyleyenlerin az konuşmak gibi genellikle bir şeyleri vardır.
1: Evet,
2: böyle
1: evet,
2: ben de onu
1: doğru
2: istemiyorum. Hep konuşulsun. Enstrüman çalanların da konuşup kendinden ifade etmeler lazım. Çünkü artık yetişti o kuşak. Okullusunuz. Eskiden böyle bir eğitim falan yoktu. Ben hep her zaman örnek veriyorum. TRT'deki programlara gel. Abi sunucuya söyle de bize soru sormasın. Biz çalıp gidelim. Sürekli bu. Ama yani özellikle bir de doğulu insanların daha da kötüdür biliyorsun. Hiç konuşmak istemezler. Öyle yani bizim öyledir. Ben işimi yapayım gideyim diye. Evet. Ama sizde o olmamalı artık yani.
1: Bizim tabii yörenin de vermiş olduğu sanırım iklimden sıcağızdır.
2: Daha sosyal,
1: yani
2: tabii.
1: Evet konuşmayı severiz. Ben nacizane kendi yöremde de konserlere gidince bazen diyorum hani çok uzatırsam bana işaret edin derim arkadaki saz arkadaşlarıma. Çok lafı uzatmayayım kendimi kaybediyorum bazen.
2: Nasıl işaret ediyorlar?
1: Yani işte eşim hemen müdahale eder. Çok uzattım.
2: Akortsuz bir ses.
1: Aynen aynen. Bazen de sözlü olarak konuşmayı severim.
0: Ne güzel.
1: Umarım...
0: Yok, biz gayet keyif aldık bu anlamda bir şey
2: derdimiz,
0: söylemiyoruz.
2: Anlatmak için tek ilacımız zaten türküler evet. Hep söylüyoruz ediyoruz ama zaten şu anda son 6 dakikamız var.
1: Öyle mi?
2: Son türkümüz ne?
0: Gurbet
2: ve teke var.
1: Evet, madem memleket memleket dedik o kadar. Tabii. Bir gurbet havası okumadan dönmeyelim.
2: Tabii.
1: Burada
2: tabii.
1: Doğru inelim. Safa kardeşim de güzel bir açışla yol göstersin bana.
2: O zaman o gurbet ve teke ile bitireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz biz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
2: Sefa Can Merdivan.
3: Evet, evet.
2: Efendim Can Denizeroğlu ve de Fatma Öz.
0: Meşe Öz. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, nefesinize, sesinize sağlık. İyi ki geldiniz. Memnun olduk.
3: Çok
1: bizler teşekkür ederiz davetiniz için.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök pürültülü sağanak yağışların Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Aydın'ın doğu, Afyonkarahisar'ın güney, Konya'nın güneybatı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Aydın'ın doğu, Afyonkarahisar'ın güneyi, Konya'nın güneybatı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 16-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-30, Çanakkale 18-31, Edirne 17-34, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-28, Sakarya 18-27, Tekirdağ 18-28, Yalova 19-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 12-25, Aydın 20-34, Denizli 16-30, Kütahya 10-24, İzmir 21-33, Manisa 19-32, Muğla 14-30, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 21-30, Isparta 14-27, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 24-31, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-26, Çankırı 12-29, Eskişehir 12-26, Karaman 14-27, Kayseri 11-27, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-24, Konya 16-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 11-25, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 11-25, Düzce 15-26, Karabük 12-28, Kastamonu 9-26, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-27, Artvin 16-22, Bayburt 10-25, Çorum 12-26, Giresun 21-25, Gümüşhane 15-27, Ordu 19-26, Rize 20-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 14-25, Trabzon 21-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 11-23, Bingöl 15-33, Bitlis 15-28, Elazığ 15-33, Erzincan 13-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-36, Kars 9-26, Malatya 15-32, Muş 16-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-34, Van 17-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-38, Diyarbakır 17-38, Gaziantep ve Kilis 19-35, Mardin 23-35, Şanlıurfa 22-37, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla doğusunda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde güneyi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinde güneyinde yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2. Yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Hazreti Muhammed'in Esselatü Vesselam'ın doğumunun Hicri 1500. yılı ve Muharrem ayı münasebetiyle düzenlenen Asr-ı Saadet'ten Günümüze başlıklı Çini ve Seramik sergisi Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün sergi salonunda sanatseverleri ağırlıyor. Öğretim görevlisi ve sanatçı doktor Kifayet Özkul tarafından hazırlanan sergi, İslam tarihine ve medeniyet mirasına ilişkin önemli olayları, şahsiyetleri ve sembolleri geleneksel sanat perspektifiyle ele alıyor. Sergide yer alan eserlerde Hazreti Muhammed'in Esselatü Vesselam'ın 23 yıllık Risalet dönemi, çini ve seramik sanatının ifade imkanlarıyla sembolik anlatımlar ve özgün tasarım dili eşliğinde yorumlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ne sosyal hesabından Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle savaşların, çatışmaların ve zulmün gölgesinde doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak zorunda kalan milyonlarca insanın yaşadığı acılara dikkati çeken Duran şunları kaydetti. Bugün Gazze'de yaşanan trajedi, zorla yerinden edilmenin ve masum sivillerin maruz kaldığı insani dramın en ağır örneklerinden biri olarak hafızalara kazınmaktadır. Evlerini, sevdiklerini ve en temel yaşam haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocukların, kadınların ve sivillerin feryadı, insanlığın ortak vicdanına yöneltilmiş bir çağrıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı üzere mazlumun yanında durmak, adaleti savunmak ve insan onurunu korumak sadece bir tercih değil, insanlığın ortak vicdanına karşı bir sorumluluktur. Türkiye tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığı ilhamla haksızlığa uğrayanların sesi olmaya, vicdanı ve hakkaniyeti önceleyen duruşunu kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya, kalıcı çözümler üretmeye ve hiçbir insanın yurdunu terk etmek zorunda kalmadığı daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmaya vesile olmasını temenni ediyorum ifadelerini paylaştı. İsrail ordusunun ateşkesi ve Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay'a 1-0 mağlup olan bizim çocuklar son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Turnuvaya erken veda eden Kırmızı Beyazlılar son maçta 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ev sahip ülkelerden Amerika ile oynayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: biliyor muydunuz?
1: Akılla zeka arasındaki fark nedir? Akıl, yalanla gerçeği, doğruyla yanlışı ayırabilme, bir konuda düşünce yürütebilme ve görüş bildirme yeteneğidir. İnsan olgunlaştıkça aklı gelişir. Zeka ise bir olayı önce anlama, ilişkileri kavrama, yargılama ve açıklayarak çözme yeteneğidir. Genel olarak 12 yaşına kadar gelişir, 20 yaşına kadar sürer, sonra sabit kalır. Akıl ve zeka birbirlerinin yerine kullanılan kavramlar olmakla beraber, var olan kabiliyetlerin toplamına akıl, bunu etkili kullanabilme becerisine de zeka denmektedir. Zekayı yeni icap ve durumlara zihnin en iyi şekilde uyması şeklinde açıklayanlar da olmuştur. Umumi zihin gücü olan zeka bir olağanlık ve alışkanlıktır. Bu, kuvvet yardımı ile bilinen şeylerden bilinmeyeni ortaya çıkarma kabiliyetidir. Zeki insan delilleri toplayarak, sebep-sonuç bağlantılarını kurup, benzeyiş ve ayrılışları fark ederek aradığını bulur. İlhamdan yukarı, akıldan aşağı bir şuur basamağı olan zeka, aklın tatbikçisidir. Akıllı kişiler teorik yollar ve kurallar ortaya koyarlar. Zeki bir kimse bunların pratiğe tatbikini sağlar. Zeka düşünebilme kuvvetidir. Fakat düşüncelerin doğru olması için akıl lazımdır. Zekası matematiğe fevkalade müsait birisinin parasını çarçur etmesi, zeka akıl uyumsuzluğunu gösterir. Zekanın üstündeki akıl kuvveti, onun iyi yönde kullanılmasını sağlar. Ahlaki terbiye, çevre şartları ve hayat tecrübeleri, zeki doğmuş olmanın yanında büyük önem taşırlar. Zeki bir kimse büyük komutan olabilir. Akıllı kişilerden öğrendiği usul, taktik ve tecrübeleri kullanarak kıtaları fethedebilir. Fakat aklı azsa küçük bir hatayla başarıları felakete döner. Mesela Napolyon'un zeka saçan askeri planları ve zaferleri akılsız hareketlerinin sonucu olan felaketlerle sonuçlanmıştır. 3. Selim zamanında Suriye'de Osmanlı askerleri karşısında bozguna uğrayarak nasıl kaçtığı tarihlerde yazılıdır. Yani akıl anlayıcı bir kuvvettir. İyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan, hayrı serden ayırt etmek için yaratılan akıl, üstün bir zeka ile birleşirse harikalar meydana getirebilir. Zeka bir insanın her türlü olay karşısında aynı yeteneği gösterebileceği anlamına gelmez. Bir besteci, müzik yapıtını aklıyla değil, zekasıyla yaratır. Fakat en basit matematik problemini çözemeyebilir. Sonuç olarak zeka, ruhsal olaylara, algı ve hafıza yeteneğine, tutkulara, eğilimlere göre farklılıklar gösterir. Akıl, somut olarak ölçülemez. Zeka, IQ denilen testle ölçülebilir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Karıncalar insanı zehirler mi? Karıncalar ve türleri zehirli değildir. Fakat bazı karınca türleri üzerinde mikrop taşıdıklarından dolayı insan vücudunda alerjilere sebep olurlar ve karıncalar insanların mutfaklarındaki ve kilerlerindeki besinlerden beslenerek besinlerine ve insanın kendisine mikrop bulaştırırlar. Karıncalar aynı zamanda bitkilerimize zarar verirler.
0: Biliyor muydunuz?
1: Everest Dağı'nın tepesinde suyun 100 derecede değil 68 derecede kaynadığını? Shakespeare'in 23 Nisan'da doğduğunu ve 23 Nisan'da öldüğünü biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tekbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzey

Doğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 16-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-30, Çanakkale 18-31, Edirne 17-34, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-28, Sakarya 18-27, Tekirdağ 18-28, Yalova 19-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 12-25, Aydın 20-34, Denizli 16-30, Kütahya 10-24, İzmir 21-33, Manisa 19-32, Muğla 14-30, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 21-30, Isparta 14-27, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 24-31, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-26, Çankırı 12-29, Eskişehir 12-26, Karaman 14-27, Kayseri 11-27, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-24, Konya 16-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 11-25, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 11-25, Düzce 15-26, Karabük 12-28, Kastamonu 9-26, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-27, Artvin 16-22, Bayburt 10-25, Çorum 12-26, Giresun 21-25, Gümüşhane 15-27, Ordu 19-26, Rize 20-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 14-25, Trabzon 21-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 11-23, Bingöl 15-33, Bitlis 15-28, Elazığ 15-33, Erzincan 13-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-36, Kars 9-26, Malatya 15-32, Muş 16-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-34, Van 17-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-38, Diyarbakır 17-38, Gaziantep ve Kilis 19-35, Mardin 23-35, Şanlıurfa 22-37, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Hazreti Muhammed'in Esselatü Vesselam'ın doğumunun Hicri 1500. yılı ve Muharrem ayı münasebetiyle düzenlenen Asr-ı Saadet'ten günümüze başlıklı çini ve seramik sergisi Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün sergi salonunda sanatseverleri ağırlıyor. Öğretim görevlisi ve sanatçı doktor Kifayet Özkul tarafından hazırlanan sergi, İslam tarihine ve medeniyet mirasına ilişkin önemli olayları, şahsiyetleri ve sembolleri geleneksel sanat perspektifiyle ele alıyor. Sergide yer alan eserlerde Hazreti Muhammed'in Esselatü Vesselam'ın 23 yıllık Risalet dönemi, çini ve seramik sanatının ifade imkanlarıyla sembolik anlatımlar ve özgün tasarım dili eşliğinde yorumlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ne sosyal hesabından Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle savaşların, çatışmaların ve zulmün gölgesinde doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak zorunda kalan milyonlarca insanın yaşadığı acılara dikkati çeken Duran şunları kaydetti. Bugün Gazze'de yaşanan trajedi, zorla yerinden edilmenin ve masum sivillerin maruz kaldığı insani dramın en ağır örneklerinden biri olarak hafızalara kazınmaktadır. Evlerini, sevdiklerini ve en temel yaşam haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocukların, kadınların ve sivillerin feryadı, insanlığın ortak vicdanına yöneltilmiş bir çağrıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı üzere mazlumun yanında durmak, adaleti savunmak ve insan onurunu korumak sadece bir tercih değil, insanlığın ortak vicdanına karşı bir sorumluluktur. Türkiye tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığı ilhamla haksızlığa uğrayanların sesi olmaya, vicdanı ve hakkaniyeti önceleyen duruşunu kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya, kalıcı çözümler üretmeye ve hiçbir insanın yurdunu terk etmek zorunda kalmadığı daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmaya vesile olmasını temenni ediyorum ifadelerini paylaştı. Hakkari'ye giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yeni Köprü Tüneli'nde düzenlenen Yeni Köprü Tüneli, Çığlı Köprüsü, ZAP Grubu Köprüleri ve Yüksekova Çevre Yolu toplu açılış törenine katıldı. Uraloğlu, artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor dedi. İsrail ordusunun ateşkesi ve Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay'a 1-0 mağlup olan bizim çocuklar son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Turnuvaya erken veda eden Kırmızı Beyazlılar son maçta 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ev sahip ülkelerden Amerika ile oynayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 22 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 23 Haziran Salı günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri, Sivas ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Aydın'ın doğu, Afyonkarahisar'ın güney, Konya'nın güneybatı ve Muğla'nın dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun güneybatı gürültülü sağanak yağışları Burdur, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Aydın'dan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
3: bugün
2: hayatta.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz

0: aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
1: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
0: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus. Teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle beraberiz. Değerli dinleyenlerimiz, bu hafta uzman konuğumuz Doktor Hüseyin Çimen. Kendileriyle yüksek tansiyon, hipertansiyon konusunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, sağ olun siz.
1: Ben teşekkür ediyorum vakit ayırıp bize katkıda bulunduğunuz için. Hocam, dinleyenler için kendinizi tanıtır mısınız?
2: 1966 Kıbrıs doğumluyum. İlk orta ve lise tahsilimi Kıbrıs'ta tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 1992 yılında bitirdim. Daha sonra Ankara Numune Hastanesi'nde iç hastalıkları ihtisasımı tamamladım ve 1997 yılında iç hastalıklar uzmanı oldum. Daha sonra Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nde iç hastalıklar uzmanı ve başhekim olarak görev yaptım. 2003 yılında özel sektör çalışmalarıma başladım. Birçok hastanede iç hastalıklar uzmanı ve yönetici olarak çalıştıktan sonra 2 ay kadar önce kendi muayenehanemde hastalarıma hizmet vermeye başladım.
1: Evet, bize de konuk olduğunuz için ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili hocam, ülkemizde ve dünyada hipertansiyon çok fazla görülen ciddi bir rahatsızlık. Hipertansiyon tanısıyla başlayalım mı sohbetimize?
2: Tabii ki. Şimdi öncelikle tansiyon nedir sorusunu cevaplamak istiyorum. Tansiyon, kalbin damarlar üzerine yaptığı basınca verdiğimiz isimdir. Hipertansiyon ise kan basıncındaki yükselmeye verdiğimiz isimdir. 20 yaş ve üzerindeki erkeklerde %30, kadınlarda ise %35 oranında tansiyon yüksekliği görülmektedir. 60 yaş üzerine geldiğimiz zaman ise her 3 kişiden ikisinde hipertansiyon mevcuttur.
1: Evet, bir hayli de fazla aslında, değil mi hocam?
2: Evet, yani toplumumuzu en çok ilgilendiren rahatsızlıklardan bir tanesi.
1: Kadınlarda daha fazla. Peki hipertansiyonun tetiklediği diğer hastalıklar, ciddi riskler neler hocam? Onlardan da bahsedelim.
2: Şimdi hipertansiyon öncelikle kontrol altına alınmazsa birçok organımızı etkileyebilmektedir. Başta kalp yetmezliğine sebebiyet veren bir hastalık. Çünkü kalp bir dirence karşı çalıştığı için kendisini büyütecektir. Daha sonra da fonksiyonlarını bozmuş olacaktır. Dolayısıyla kalp yetmezliği gelişecektir. Aynı zamanda böbrekler üzerine olumsuz etkileri mevcuttur. İyi kontrol edilmezse böbrek rahatsızlıkları, kronik böbrek yetmezliğine dahi götürebilecek bir rahatsızlık.
1: Evet. Sevgili hocam, bu arada bize sorusu olan dinleyenlerimiz için ben bir telefon numaranızı vermek istiyorum. Sevgili dinleyenler, 0312 alan koduyla 220-25-11'den hocamıza sorunuz varsa arayıp sorabilirsiniz. Sevgili hocam, hipertansiyon ciddi anlamda böbrek, kalp yetmezliği, işte beyin kanaması gibi ciddi insanlarda risk taşıyor. Diyelim kişi kendini evde takip etmek istiyor. Yüksek mi değil mi, o değerlerden bahsederek ve evde kullanabileceği tansiyon aletlerinden bahsederek nasıl farkındalık yaratırız? Onunla ilgili devam edelim.
2: Tabii ki. Şimdi normal olarak bir insandaki ortalama tansiyon 120'ye 80 milimetre civarı. Yani sistolik 120 milimetre civarı, diastolik 80 milimetre civadır. Ve onun altında olan değerler normal tansiyonlu olan kişilerdir. Bizim prehipertansiyon dediğimiz, yani hipertansiyon öncesi durumda sistolik tansiyon 120 ile 139 arası, diastolik tansiyon 80 ile 89 arası milimetre civa olarak değerlendiriyoruz. Hafif derecede hipertansiyon dediğimiz olgular sistolik 140 ve 160 arası, diastolik 90 ile 100 arası milimetre civa olarak değerlendiriyoruz. Orta dereceli hipertansiyon 160-180 milimetre civa sistolik, 100-110 milimetre civa diastolik tansiyondur. Bir beşincisi malign hipertansiyon dediğimiz, tansiyonun sistolik 180, diyastolik 110 milimetre civarının üzerinde olduğu durumlara da malign hipertansiyon diyoruz. Şimdi kişiler nasıl bunu tespit edebilir? Ne gibi şikayetler yaratır tansiyon gibi sorularınız olursa? Şöyle cevaplayayım. Tansiyon çoğu zaman çok sinsi seyretmektedir. Çoğu zaman hiçbir bulgu ve belirti vermemektedir. Bu yüzden de kişi tansiyonun olup olmadığını bilmiyor. Bulguları sessizdir ve birçok organa zarar verdikten sonra biz ancak tansiyonu tespit edebiliyoruz çoğu zaman. Bunlar nedir? Bu belirtiler nelerdir? Onlardan kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Baş ağrısı, ensede ağrı, baş dönmesi, zaman zaman burun kanaması, yorgunluk, bulantı, görmede bozulma, terleme, kulak çınlaması, sinirlilik, çarpıntı ve kulakta uğultu gibi belirtiler olabilir. Ama hiçbir belirti de olmayabilir. Bunlar
1: ağrısı şikayet ben çok dinliyorum. Yani
2: evet, genelde baş ağrısı, ense ağrısı, uğultu gibi şikayetlerle hastalarımız geliyor. Ama hastaların birçoğu da muayene sırasında tespit ettiğimiz hastalar. Hiçbir şikayeti yok. Ölçüyorsunuz tansiyon 170'e 100 mesela.
1: Peki hocam, diyelim şimdi hani bıçak kemiğe dayanmadan bizde genelde kimse hastaneye gitmiyor ya. Gerçi şimdi artık aile hekimlerimiz var. İşte her şey daha rahatlaştı falan. Ama kişi evde kendi başına kontrol etmek isterse basit olarak neler önerirsiniz?
2: Birincisi, piyasada satılan birçok markada bilekten ölçen veya koldan ölçen otomatik tansiyon ölçer cihazları mevcuttur. Vatandaşlarımız bu cihazlardan bir tanesini satın alıp evde zaman zaman kendi tansiyonlarını ölçmelerinde fayda vardır. Özellikle de ailesinde hipertansiyon öyküsü olan kişilerin muhakkak bu kontrollerini yaptırmalarını öneririm. Herhangi bir şikayeti olan, bu biraz önce bahsettiğimiz belirti bulguları olan hastaların ise, kişilerin ise muhakkak günde 1-2 defa tansiyonlarını ölçmelerinde fayda vardır. Bu ölçümleri nasıl yapacaklar? En az 10-15 dakika dinlendikten sonra tansiyonlarını ölçmelerinde fayda vardır.
1: Diyelim işte alışveriş yaptı veya işte ne bileyim dışarıdan geldi, merdivenlerden çıktı, eve girdi, hemen bakmasın.
2: Hemen bakmasınlar.
1: Evet.
2: Bir 10-15 dakika dinlendikten sonra daha doğru bir yanıt alırız.
1: Şimdi piyasada çok fazla tansiyon aleti var. Diyelim ben gidersem biliyorum ne alacağım, ama bir de bu kullanım kolaylığı olması yönünden hangilerini tavsiye ediyorsunuz? Ve uzun ömürlü olması çok önemli tabii.
2: En kolay kullanım bilekten ölçen cihazlardır. Evet. Bir de koldan ölçen cihazlar mevcut, otomatik cihazlar. Koldan ölçenler daha güvenilirdir tabii ki. Ama yine de bu otomatik ölçen cihazların yanılma payı vardır. %10 ile 20 arasında tansiyonda, diyastolikte veya sistolikte yanıltıcı bulgu verebilir.
1: Çok az.
2: Ancak ancak bize bilgi verir ve yönlendirir.
1: Sevgili hocam, evde ölçüm yaparken diyelim baş ağrıdı veya işte ensesinde biraz önce bahsettiğiniz gibi sıkıntı var, başını kaldıramıyor. Evinde de yok. En yakın herhalde eczanelerde var değil mi?
2: Eczane, bu şey yapılacakları? Herhangi bir sağlık kuruluşu, herhangi bir hastane de ölçtürmesinde fayda vardı. Tabii ki sağlık personelinin tansiyonu ölçmesi daha doğru olur.
1: Evet.
2: Yani eczaneden ziyade sağlık personeli olan bir kişinin tansiyon ölçmesi daha doğrudur.
1: Evet, kişi kendisi yanlış takip de edebilir veya takibi alışana kadar tabii profesyonellerden yardım tabii alması daha doğru. Hocam, yalnızca yetişkinlerde mi tansiyon oluyor? Başka ne bileyim hangi grupta? İşte ben hamilelikte de olduğunu biliyorum mesela, ama farklı yaşlarda da oluyor mu, görülebiliyor mu?
2: Hipertansiyon her yaşta görülebilir. Yani hipertansiyonun şu yaştan sonra görülecek veya şu yaştan önce görülmez diye bir durum yoktur. Her yaşta olabilir. Çünkü hipertansiyon, biliyorsunuz, esansiyel hipertansiyon ve sekonder hipertansiyon dediğimiz iki çeşit tansiyon vardır.
1: Evet.
2: Esansiyel hipertansiyonda bugünkü şartlarla biz yaptığımız tetkiklerle herhangi bir sebep bulamıyoruz. Yani şu sebeptir veya bu sebeptir diyemiyoruz. Ve ne ilginçtir ki de tansiyon hastalığının %95, hatta 95'ten fazlası esansiyel hipertansiyondur. Yani tetkiklerde, bulgularda herhangi bir patolojik değer yoktur. Sekonder hipertansiyonda ise bunlar bir takım endokrin sistem hastalıkları, bir takım kalıtsal damar hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid bezi hastalıkları gibi bir takım hastalıklar sekonder hipertansiyona sebebiyet verir. Bu da %5 ile 10 arasındadır. Yani sebep bulabildiğimiz, tansiyonun sebebi budur diyebildiğimiz oran %5 ile 10 arasıdır. Bunlar da biraz evvel saydığım organlara ait hastalıklara bağlı.
1: Evet. Kronik tansiyon hastaları hariç diğer gruplarda en çok hangi grup dikkat etmeli? Örneğin gebelerde ben riskli olduğunu duymuştum
2: gebelerde,
1: ama.
2: Gebelerde tabii ki.
1: Gerçi her grupta risklidir herhalde, yaşlı da çocukta, ama aklıma geldiği için söylüyorum.
2: Gebelerdeki tansiyonlarda müdahalemiz de farklı. Çünkü hamile hastalarımıza kullandığımız antihipertansiflerin büyük bir kısmını veremiyoruz. Evet. Orada verebildiğimiz sınırlı sayıda antihipertansif var. Aynı zamanda kadınlarda özellikle doğum kontrol hapı kullanan bayanlar, oral kontraseptif kullanan bayanlarda da daha sıklıkla hipertansiyona rastlıyoruz. Bir de uzun süreli non-steroid anti-inflamatuar ilaç kullanan, yani ağrı kesici kullanan hastalarda da hipertansiyon sıklığını daha yükseklikte görebiliriz.
1: O zaman kullandığımız ilaçlar da
2: tabii ki kullanılan bir
1: basıncı artırabiliyor.
2: Kesinlikle.
1: Bu ilaçlardan da bahsedip uyarı yapalım o zaman hocam. Bu önemli çünkü.
2: Biraz evvel söylediğim gibi en fazla gördüğümüz ilaçlar arasında non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar dediğimiz ilaçlardır. Ve bunların büyük kısmı yaşamımızda her gün işte başımız ağrıdığı zaman bir şu ilacı alayım, baş ağrısını gidereyim. Her gün aldığımız zaman, sürekli aldığımız zaman bu hipertansiyona sebebiyet verebilir. En başta gördüğümüz şey non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar. Biraz evvel dediğim gibi doğum kontrol hapları, aynı zamanda kortizon kullanan hastalar mesela hipertansiyona sebebiyet verir. Çünkü kortizon vücutta Cushing hastalığı dediğimiz rahatsız, uzun süreli kullanımlarında Cushing hastalığı dediğimiz rahatsızlığa sebebiyet verebilmektedir.
1: Doğal olarak aldığımız yiyeceklerden diyelim korunmak istiyoruz. Bunlardan yüksek tansiyonu tetikleyen gıdalar var
2: tuz,
1: mı?
2: Tuz. En başta tuz.
1: En başta tuz, evet.
2: Hepimizin aslında tuzu hayatımızdan çıkarmamız lazım.
1: Tabii ki bunu biz hani sağlıkçıyız, çok rahat söylüyoruz da her şeyin içinde de tuz var aslında. Her
2: tabii ki tuzlu oranı
1: yani.
2: Yüksek olan yiyecekler tüketimi daha hoştur. Daha kolay tüketirsiniz.
1: Evet.
2: Tıpkı yağ oranı yüksek olan yiyecekler gibi.
1: Evet. Hocam tansiyon kolay kolay da tedavi edilen bir hastalık değil. Dirençlidir diye konuşmuştuk daha önce. Dirençli hipertansiyondan da bahsedelim mi?
2: Tabii ki. Şimdi hipertansiyon hastalığını tedavi ederken birincisi biz öncelikle biraz evvel bahsettiğim gibi tuz kısıtlaması dediğimiz diyet tedavisini uyguluyoruz. Yani tuzu hastanın hayatından çıkarıyoruz. İkincisi aslında hepimizin yapması gereken günde en aşağı 8-10 bardak kadar su içimini sağlamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde özellikle aşırı kilosu varsa kilo vermesini öneriyoruz. Alkol tüketiminde dikkatli olmasını istiyoruz. Özellikle de sigara en önemli risk faktörlerinden bir tanesidir. Bunları hayatımızdan çıkaracağız.
1: Evet, sigarayı,
2: yani tuz,
1: alkolü,
2: sigara,
1: ve
2: alkolü
1: tuzu,
2: mümkün olduğunca
1: üç büyükler hocam saydığınız.
2: Hayatımızdan
1: onları ekart edeceğiz. Eğer bir de tansiyon hastasıysa bunlarla alakamızı kesmemiz bile gerekiyor.
2: Kesinlikle.
1: Aslında daha sert konuşmak
2: kesinlikle
1: lazım belki de. Hocam hipertansiyonun bir de maliyetinden bahsedelim isterseniz. Yani hem hasta sayısı çok fazla, hem dünyada fazla, hem ülkemizde fazla. Dolayısıyla hipertansif hastaların tetiklediği, yani işte ne bileyim kalp olsun, böbrekler olsun, hasar verdiği organlardan dolayı ciddi de sağlık sorunlarını tetiklemekte ve bu ciddi bir ekonomi harcanmasına sebep olmaktadır. Bunlarla ilgili de biraz bilgilendirme yapalım mı?
2: Tabii ki. Şimdi aslında tüm hastalıklar için geçerli olan öncelikle koruyucu hekimlik dediğimiz hekimliği öne çıkarmamız gerekir. Nedir? İşte ailesinde hipertansiyon olan, diyabet olan veya kronik rahatsızlıklar olan kişileri belli aralarla muayene ve tetkik kontrollerini yapmamız gerekir. Tansiyon hastalığı ortaya çıktıktan sonra biraz evvel bahsettiğiniz gibi bir sürü organımızı etkilemekte, bir sürü organda kronik rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Bu da hastanelerin yükünü artırmaktadır. Hastanede kalış süresini artırmaktadır ve dolayısıyla ekonomiye de ciddi zararlar vermek. En önemlisi hastanın, aslında hepimizin belli aralarla en azından yılda bir defa 40 yaşın üzerindeysek özellikle doktor kontrollerimizi ve tetkiklerimizi aksatmamamız gerekir. Bu kontrollerde önemli olan şudur muayene sırasında. Siz bilmiyorsunuz, işte biraz evvel bahsettiğim gibi hipertansiyonunuz vardır. Muayene sırasında bunu tespit etmiş oluruz. Diyabetiniz vardır. Bunu tespit etmiş oluruz. Diğer başka bir rahatsızlığınız vardır. Bunu tespit etmiş oluruz. Yani öncelikle koruyucu hekimlik diyorum. Tedavisi tabii ki hipertansiyon tedavisinde kullandığımız bir takım grup ilaçlar var. Ancak her ilaç her hastaya aynı etki yapmıyor. Aynı yan etkiyi de yapmıyor.
1: Evet.
2: Dolayısıyla hastadan hastaya vereceğimiz ilaç tedavisi çok değişmekte.
1: Ve her ilacın hatta, her kişiye etkisi farklı
2: tabii
1: değil
2: ki,
1: mi?
2: Tabii ki. Hatta bazen bir hastaya 4-5 ilaç denediğimiz bile olabiliyor. Yani olmuyor, başlıyorsunuz, değiştirmek zorunda kalıyorsunuz.
1: Evet.
2: Veya ikinci bir antihipertansif ilacı eklemek zorunda kalıyorsunuz.
1: Evet. Benim bir arkadaşım bahsetmişti. Tansiyon hastası. Çok öksürtüyor bu ilaç beni, evet, diye tekrar doktoruna gittiğinde, nasıl dedim ya, tansiyon ilacı neden öksürsün ki, yani ben de çok ilgili değildim o aralar. Evet. Sonra doktoruna gittik. Hakikaten ilaçların yan etkilerine baktığınızda böyle ciddi, onu boğacak derecede ilaçtan bir süre sonra öksürük krizine giriyordu.
2: Şimdi
1: hiç aklınıza gelmez mesela.
2: Her ilacın yan
1: enteresan
2: etkisi var.
1: Evet.
2: Antihipertansif ilaçların da özellikle belli grupların belli başlayan etkileri var. Bu biraz evvel bahsettiğiniz öksürük genelde ACE inhibitörü dediğimiz grupta gördüğümüz bir yan etkidir. Ama örnek verecek olursak kalsiyum kanal blokörleri zaman zaman ödem yapabiliyor. Beta blokörler zaman zaman özellikle erkeklerde erektil disfonksiyonlara sebebiyet verebiliyor. Yani ilaçların, her ilacın aslında
1: hiçbir ilaç masum
2: hiçbir
1: değil.
2: Hiçbir ilaç
1: değil
2: masum değil ama şimdi şu ilaç yan etki yapıyor, ben ilaç kullanmayacağım, ben böyle tansiyonumu idare ederim derseniz ileride kronik böbrek yetmezliği, işte kalp yetmezliği, zaman zaman da inme.
1: Tabii.
2: Çok sıklıkla görüyoruz.
1: Zaten tansiyonun herhalde en korkutucu şekli beyin kanaması, inme,
2: evet,
1: felç.
2: Bir anda tansiyonun fırlaması, dolayısıyla beyin içi kanaması.
1: Evet, bu hastalığı bu kadar tehlikeli yapan, asıl korkutucu olan tarafı da zannediyorum, hani böyle farkında değilsek hasta olduğumuzun, gece uyurken beyin kanaması olursa geçmiş olsun.
2: İşte onun olay için olduktan sonra geriye dönüşü de çok zor.
1: Tabii.
2: O yüzden de biraz evvel dediğim gibi, yani öncelikle kontrollerimizi yapıp varsa tedavimizi uygulamamız, tabii, gerekir. Yoksa olduktan sonra, işte inme olduktan sonra, tabii, çok fazla da yapacak bir şey yok.
1: Tabii.
2: Ancak kişinin yaşantısını en iyi şekilde geçirmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: O zaman da geçmiş olsun diyorsunuz ama geçmiş olmuyor.
2: Olmuyor.
1: Kötü olmuş oluyor. Evet. Tabii ki hipertansiyon konusunu seçerken aslında buradan yola çıkmıştık. Yani hakikaten çok sinsi, çok tehlikeli. Yatakta uyurken bile beyin kanaması yapabilecek ve sizi felç olarak güne başlatabilecek ya da başlatmayacak kadar
2: hatta
1: tehlikeli.
2: Ölüme kadar,
1: tabii ki ölüme de götürecek. Ama bir taraftan da öldürmeyip süründürüp hani felç yapması da hani ölümden beter hakikaten.
2: Evet.
1: Onun için programımıza bu konuyu seçtik ki hani bu çok sinsi, çok ciddi. Hani başım böyle hafif başım ağrıyor, neyse bir ilaç alayım geçer.
2: Bir ağrı kesici alayım, başımın,
1: evet,
2: ağrısı geçer. Alıyorsunuz,
1: demesinler.
2: Geçmiyor. Ertesi gün tekrarlıyor. Burada dikkatli olmamız gerekir.
1: Evet.
2: Muhakkak tansiyonumuzu ölçtürmemiz gerekir.
1: Şimdi biz toplum olarak böyle bir genel bir rahatlık halimiz vardır. Bana bir şey olmaz. Bir taneden bir şey olmaz. İşte komşusunun kapısını çalar ya da bir ağrı kesicin var mı veya bir şeyin var mı diye. Şimdi biz genel kültür olarak aslında artık doktor sayımız da arttı. danışabileceğimiz profesyoneller de arttı. Ulaşma imkanımız çok daha fazla. Kolay. Dolayısıyla hayatımıza önce kendimiz değer verip böyle olumsuz bir sürprizle, kabusla uyanmak yerine, çünkü kişi bir tek kendine yapmıyor, şey ailesine de tabii. Değil mi hocam? Bir tabii. De aileye de ciddi bir şey veriyor.
3: Feş geçirdikten sonra o hastanın herkesin yakınlarının çektiği zorluğu da düşünmemiz tabii. gerekiyor.
1: Yani hem
3: yani hasta çekiyor tabii ki çekiyor mi? Ama yakınları da çekiyor.
1: Tabii. Dolayısıyla aynen öyle. Dolayısıyla hani bir baş ağrısı deyip işte niye
3: geçiştirmememiz lazım.
1: Tansiyon konuşuyoruz. Evet. Tansiyon çok sinsi, çok tehlikeli ve sayı çok fazla. Yani eğer evde başınız ağrıyor, hadi bir ilaç alayım, geçiştireyim dediğiniz anda siz bir sabah felçli olarak uyanabilirsiniz. Yani hani
3: veya uyanamayabilirsiniz.
1: Yani o da ayrı bir şey, bu da ayrı bir şey. Dolayısıyla o belirtileri tekrar sayarak hocam bu uyarımızı bir daha yapalım. Çünkü belirtiler çok önemli. Daha sonra ben size tedavilerini soracağım ve peşine bir de bunun yalancısı varmış hocam. Yalancı tansiyon. Bu espri olsun diye sormuyorum yani. Yalancı tansiyon nedir onu da soracağım tabii.
3: Peki.
1: Evet.
3: Şimdi en başta belirttiğimiz gibi belirtiler çoğu zaman siliktir. Ancak baş ağrısı, ense ağrı, baş dönmesi, zaman zaman burun kanaması, yorgunluk, bulantı, görme bozukluğu, terleme, kulak çınlaması, sinirlilik, çarpıntı ve uğultu belirti veya bulgulardan birkaç tanesidir. Bu belirti ve bulgular eğer varsa ve sürekli oluyorsa muhakkak tansiyonumuzu ölçtürmemiz
1: evet.
3: gerekmektedir.
1: Şimdi hocam trafiğe çıkınca sinirlenmeyen yok zannediyorum.
3: Evet, stresen
1: büyük hakikaten faktör. Evet, sinirleniyoruz ama yani sürekli de sinirliysek ve sinirlilikle yaşamaya alıştık ve farkındalığında değilsek ya bir durup kendimizi dinlememiz lazım aslında. Önce bu halimizi bir kendimiz anlamamız lazım. Yani birisi sen sinirlisin
3: şey
1: demeden önce
3: zaten.
1: Değil mi?
3: Tabii ki.
1: Bir şöyle bir şekilde vaktim yok demeyip bir herkes uyuduğunda olsun şöyle bir durup kendinizi bir tahlil edin kendi kendinize. Ben sinirli miyim? Ben şunu mu yapıyorum? İşte hocamın saydığı belirtileri.
3: Şu olabilir mi?
1: Evet. Ya ben ne yapıyorum? Ben bir kendime
3: bakayım. Biz kendimize zaman ayırmazsak
1: tabii.
3: Hayat bize hiç zaman ayırır.
1: Şimdi sinirleniyoruz. Çok haklıyız. Yani ben de her sabah ve akşam o trafikte bir şekilde sinirleniyorum. Veya işte ne bileyim iş yerinde sinirlenebiliyorsunuz insanlarla çalışan. Veya işte ne bileyim evde işte sinirlenebiliyorsunuz. Veya işte doğalgazla ilgili bir şey. Her şeye sinirlenebiliyorsunuz yani. Dolayısıyla sinirlendiğiniz doğal mı? O ana özgü mü? Yoksa bir süredir sürekli mi sinirlisiniz?
3: Şimdi
1: kişinin oturup kendini bir değerlendirmesi
3: lazım.
1: Kişinin
3: öyle bir sorunu yoksa, evet. Yani sakin bir kişiliği varsa, herhangi bir asabiyeti yoksa ama son zamanlarda sinirlilik gelişmişse
1: evet.
3: Bunun muhakkak bir sebebi vardır. Örneğin, i̇şte ellerde, doktoruna başvurması
1: evet.
3: O yüzden önemli.
1: Tabii ellerde titreme de, o çok olabilir. Önemli aslında durduk yere eller de titremez. Özellikle ne bileyim alkol, sigara
3: terleme.
1: Kullanmıyorsanız durduk yere kimse terlemez. Evet. Ama yani bunlar basit fakat
3: üzerinde durulması gereken
1: mutlaka dedi. Gösterilmesi gereken belirtiler. Ben niye bunu atladım demeyin. Tedavisi de zor ve ömür boyu bitmiyor herhalde değil mi hocam?
3: Evet, öncelikle
1: acı olan kısmına gelelim.
3: Teşhis edildikten sonra hipertansiyon tedavi edilebilir bir hastalıktır.
1: Evet.
3: Ama ömür boyu süren bir hastalıktır. Dolayısıyla kişinin bunu kabullenmesi gerekir. Kişi ben işte hipertansiyon, tansiyonum yüksek ama bende hiçbir belirti yok. Ben evet. ilaç kullanmak da istemiyorum. İlaçlar alışkanlık yapıyor gibi çoğu zaman geliyor hastalar. Oysa ki ilaç kullanmadığı zaman biraz evvel bahsettiğimiz gibi diğer organların kronik rahatsızlıklarına sebebiyet verecektir. Yani ben hep şunu söylüyorum. İlaç kullanmaktan korkmayın, geç kalmaktan korkun.
1: Evet, çünkü diğer organlarınıza da hasar vermiş oluyorsunuz ve bu defa başka tabii ilaçlar ki. Da beraberinde kullanacaksınız.
3: Biz ilaçların yarattığı yan etkileri biliyoruz.
1: Evet.
3: Gerektiği zaman farklı bir tedaviye geçebiliyoruz. Ama hipertansiyonu kontrol altına alamazsak o zaman iş işten geçmiş oluyor.
1: Evet. Hipertansiyonda tabii ki doktorun reçete ettiği ilaç düzenli kullanılacak. Bir de yapmayacakları var hocam. Demin ciddi başlıklar halinde saymıştınız. Başta
3: evet.
1: Tuz suçlu.
3: Tuz, aşırı alkol, sigara, kilo özellikle Kilosu fazla olan hastalarımızda hipertansiyon riski daha fazla. Birazcık diyetine de dikkat etmesi gerekir.
1: Ülkemizde obeziteye doğru böyle bir tırmanış var aslında, evet, hocam.
3: Dünyada var aslında, ne yazık
1: tabii
3: ki.
1: Dünyada var. Bir tarafta kıtlık var, bir tarafta da böyle yanlış beslenme
3: yanlış
1: var.
3: Yani beslenme,
1: çok tabii. Çok beslenme demeyeyim de, evet.
3: Hazır beslenme.
1: Yanlış beslenme var.
3: Evet,
1: spor da öneriyordunuz.
3: Spor da yapılmıyor. Günde yarım saat aslında hepimizin yürüyüş yapması gerekir.
1: Evet.
3: Günde 8-10 bardak su içmemiz gerekir.
1: Evet.
3: Tuzu kısıtlamamız
1: değil mi
3: gerekir
1: hocam? Elimize bir suluk alıp birkaç durak önce inip...

0: kandırıyor mu, tansiyon var gibi.
1: Şimdi aslında hastalarımız kendilerini kandırıyor bence. Tansiyonun yalancısı olmaz. Varsa vardır, yoksa yoktur.
0: Evet. Şimdi ben konuyu okurken böyle bir şey dikkatimi çektim. Programımızda böyle sonuna geldik dedim, neşeli bir şeyle kapatalım. Anladım. Hep böyle uyarmayalım. Yalancı adı üstünde.
1: Yalancı ne yapıyor da yalancılık yapıyor? Onu ben çok anlamış değilim.
0: Evet.
1: Yani bir olay varsa vardır. Biraz
0: stres ve işte diyelim terleme var. İşte kalp çarpıntısı var. Oradan zannediyorum.
1: Peki tansiyon yüksek mi?
0: Yalancı. İşte onu ölçtürmesi lazım gidip.
1: Tansiyon yüksekse bunun yalancısı olmaz.
0: Evet. Mutlaka takip alacaksınız.
1: Yani belli seviyelerin üzerine çıktığı zaman, örnek veriyorum, 140 sistolik 90 diyastolün üzerine çıktığı zaman kesinlikle hipertansiyon vardır.
0: Evet. Sevgili hocam, neşeli kapattık programımızı. Evet. Çok teşekkür ediyorum değerli sohbetiniz için. Değerli dinleyenlerimiz, bir Şifa Niyeti'nin daha sonuna geldik. Bu haftaki uzman konuğumuz Doktor Hüseyin Çimen'di. Kendilerine katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok ayağınıza sağlık. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.

canlanmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüzölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 16-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-30, Çanakkale 18-31, Edirne 17-34, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-28, Sakarya 18-28.

18-27, Tekirdağ 18-28, Yalova 19-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 12-25, Aydın 20-34, Denizli 16-30, Kütahya 10-24, İzmir 21-33, Manisa 19-32, Muğla 14-30, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 21-30, Isparta 14-27, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 24-31, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-26, Çankırı 12-29, Eskişehir 12-26, Karaman 14-27, Kayseri 11-27, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-24, Konya 16-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 11-25, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 11-25, Düzce 15-26, Karabük 12-28, Kastamonu 9-26, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-27, Artvin 16-22, Bayburt 10-25, Çorum 12-26, Giresun 21-25, Gümüşhane 15-27, Ordu 19-26, Rize 20-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 14-25, Trabzon 21-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 11-23, Bingöl 15-33, Bitlis 15-28, Elazığ 15-33, Erzincan 13-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-36, Kars 9-26, Malatya 15-32, Muş 16-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-34, Van 17-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-38, Diyarbakır 17-38, Gaziantep ve Kilis 19-35, Mardin 23-35, Şanlıurfa 22-37, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Güneyinde 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5. Akşam saatlerinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6. Yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5. Yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açık Deniz Karakol Gemisi, Camroma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş ve bayrak çekimi töreninde konuştu. Erdoğan, sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız dedi. Erdoğan, 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakamı sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140 aşkın deniz platformu ihraç ettik. Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biriyiz ifadelerini kullandı. Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre terörle mücadele kanununun kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında kanunla 28 Aralık 2005 tarihli ve 5442 sayılı kanunun geçici birinci maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresi 4 Haziran 2025'teki Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılan sürenin bitiminden itibaren bir yıl daha uzatıldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ürdün Ofisi, Beşar Esed rejiminin düşmesinin ardından Ürdün'den ülkelerine gönüllü dönüş yapan Suriyeli mülteci sayısının 200 bine ulaştığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ait 190'a yakın insansız hava aracını Moskova'ya dahil çeşitli bölgeler üzerinde yok ettiklerini bildirdi. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 4. maçında Fenerbahçe-Beko deplasmanda Beşiktaş-Geyin'i 77-75 yendi. Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe-Beko şampiyonluğa ulaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 4. ve son maçında pazar günü Çin'le mücadele edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Türkiye organizasyonda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken Çin'in 5 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 16-26 derece. Atina az bulutlu 24-33. Belgrad az bulutlu 22-33. Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 9-16. Kiev az bulutlu 18-28. Kopenhag az bulutlu 15-21. Londra parçalı bulutlu 16-28. Madrid az bulutlu 23-40. Moskova az bulutlu 13-23. Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 21-37. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 18-32. Roma az bulutlu 22-30. Saraybosna az bulutlu 15-27. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-33. Varşova parçalı bulutlu 15-26. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22-34. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 20-34 derece. Amman az bulutlu 20-35, Aşgabat az bulutlu 24-36, Nur Sultan az bulutlu 16-32, Bişkek parçalı bulutlu 19-29, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 21-30, Kabil az bulutlu 15-29, Kerkük az bulutlu 29-42, Kuveyt az bulutlu 34-43, Medine az bulutlu 32-45, Mekke az bulutlu 31-42, Riyad az bulutlu 28-44, Şam az bulutlu 18-38, Tahran az bulutlu 29-39, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 24-33, Tiflis parçalı bulutlu 18-28, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28 derece, Cezayir az bulutlu 24-37, Kahire az bulutlu 22-34, Melbourne parçalı bulutlu 9-14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16-22, New York parçalı bulutlu 19-27, Sydney az bulutlu 12-18, Washington parçalı bulutlu 19-30 derece, Çaturlunga parçalı bulutlu 19-30, Gümülcine az bulutlu 18-30, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 16-29, Konrad parçalı bulutlu 18-28, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18-31, Podgorica parçalı bulutlu 21-35, Selanik parçalı bulutlu 19-30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17-28, Taraglia parçalı bulutlu 19-31, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20-31, Zenitsa az bulutlu 18-32, Gazi Magosa az bulutlu 19-32, Girin az bulutlu 21-28, Lefkoşa az bulutlu 17-29, Güzelyurt az bulutlu 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı
0: kuruldu. 1 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: geldi. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 16-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-30, Çanakkale 18-31, Edirne 17-34, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-28, Sakarya 18-27, Tekirdağ 18-28, Yalova 19-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 12-25, Aydın 20-34, Denizli 16-30, Kütahya 10-24, İzmir 21-33, Manisa 19-32, Muğla 14-30, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 21-30, Isparta 14-27, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 24-31, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-26, Çankırı 12-29, Eskişehir 12-26, Karaman 14-27, Kayseri 11-27, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-24, Konya 16-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 11-25, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 11-25, Düzce 15-26, Karabük 12-28, Kastamonu 9-26, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-27, Artvin 16-22, Bayburt 10-25, Çorum 12-26, Giresun 21-25, Gümüşhane 15-27, Ordu 19-26, Rize 20-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 14-25, Trabzon 21-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 11-23, Bingöl 15-33, Bitlis 15-28, Elazığ 15-33, Erzincan 13-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-36, Kars 9-26, Malatya 15-32, Muş 16-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-34, Van 17-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-38, Diyarbakır 17-38, Gaziantep ve Kilis 19-35, Mardin 23-35, Şanlıurfa 22-37, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla doğusunda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde güneyi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinde güneyinde yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Hazreti Muhammed'in Esselatü Vesselam'ın doğumunun Hicri 1500. yılı ve Muharrem ayı münasebetiyle düzenlenen Asr-ı Saadet'ten Günümüze başlıklı Çini ve Seramik sergisi Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün sergi salonunda sanatseverleri ağırlıyor. Öğretim görevlisi ve sanatçı doktor Kifayet Özkul tarafından hazırlanan sergi, İslam tarihine ve medeniyet mirasına ilişkin önemli olayları, şahsiyetleri ve sembolleri geleneksel sanat perspektifiyle ele alıyor. Sergide yer alan eserlerde Hazreti Muhammed'in Esselatü Vesselam'ın 23 yıllık Risalet dönemi, Çini ve seramik sanatının ifade imkanlarıyla sembolik anlatımlar ve özgün tasarım dili eşliğinde yorumlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, N-Sosyal hesabından Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle savaşların, çatışmaların ve zulmün gölgesinde doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak zorunda kalan milyonlarca insanın yaşadığı acılara dikkati çeken Duran şunları kaydetti. Bugün Gazze'de yaşanan trajedi, zorla yerinden edilmenin ve masum sivillerin maruz kaldığı insani dramın en ağır örneklerinden biri olarak hafızalara kazınmaktadır. Evlerini, sevdiklerini ve en temel yaşam haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocukların, kadınların ve sivillerin feryadı, insanlığın ortak vicdanına yöneltilmiş bir çağrıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı üzere mazlumun yanında durmak, adaleti savunmak ve insan onurunu korumak sadece bir tercih değil, insanlığın ortak vicdanına karşı bir sorumluluktur. Türkiye tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığı ilhamla haksızlığa uğrayanların sesi olmaya, vicdanı ve hakkaniyeti önceleyen duruşunu kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya, kalıcı çözümler üretmeye ve hiçbir insanın yurdunu terk etmek zorunda kalmadığı daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmaya vesile olmasını temenni ediyorum ifadelerini paylaştı. Hakkari'ye giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yeni Köprü Tüneli'nde düzenlenen Yeni Köprü Tüneli, Çığlı Köprüsü, ZAP Grubu Köprüleri ve Yüksekova Çevre Yolu Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Uraloğlu, artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor dedi. İsrail ordusunun ateşkesi ve Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay'a 1-0 mağlup olan bizim çocuklar son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Turnuvaya erken veda eden Kırmızı Beyazlılar son maçta 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ev sahip ülkelerden Amerika ile oynayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 22 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 23 Haziran Salı günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Niğde, Kayseri, Sivas ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 16-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-30, Çanakkale 18-31, Edirne 17-34, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-28, Sakarya 18-27, Tekirdağ 18-28, Yalova 19-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 12-25, Aydın 20-34, Denizli 16-30, Kütahya 10-24, İzmir 21-33, Manisa 19-32, Muğla 14-30, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 21-30, Isparta 14-27, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 24-31, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-26, Çankırı 12-29, Eskişehir 12-26, Karaman 14-27, Kayseri 11-27, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-24,

Konya 16-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 11-25, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 11-25, Düzce 15-26, Karabük 12-28, Kastamonu 9-26, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-27, Artvin 16-22, Bayburt 10-25, Çorum 12-26, Giresun 21-25, Gümüşhane 15-27, Ordu 19-26, Rize 20-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 14-25, Trabzon 21-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 11-23, Bingöl 15-33, Bitlis 15-28, Elazığ 15-33, Erzincan 13-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-36, Kars 9-26, Malatya 15-32, Muş 16-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-34, Van 17-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-38, Diyarbakır 17-38, Gaziantep ve Kilis 19-35, Mardin 23-35, Şanlıurfa 22-37, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açık Deniz Karakol Gemisi, Cam Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş ve bayrak çekimi töreninde konuştu. Erdoğan, sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız dedi. Erdoğan, 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakamı sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biriyiz ifadelerini kullandı. Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre terörle mücadele kanununun kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında kanunla 28 Aralık 2005 tarihli ve 5442 sayılı kanunun geçici birinci maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresi 4 Haziran 2025'teki Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılan sürenin bitiminden itibaren bir yıl daha uzatıldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ürdün Ofisi, Beşar Esed rejiminin düşmesinin ardından Ürdün'den ülkelerine gönüllü dönüş yapan Suriyeli mülteci sayısının 200 bine ulaştığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ait 190'a yakın insansız hava aracını Moskova'ya dahil çeşitli bölgeler üzerinde yok ettiklerini bildirdi. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Geyin'i 77-75 yendi. Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 4. ve son maçında pazar günü Çin'le mücadele edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Türkiye organizasyonda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken Çin'in 5 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe, dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 16-26 derece. Atina az bulutlu 24-33. Belgrad az bulutlu 22-33. Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 9-16. Kiev az bulutlu 18-28. Kopenhag az bulutlu 15-21. Londra parçalı bulutlu 16-28. Madrid az bulutlu 23-40. Moskova az bulutlu 13-23. Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 21-37. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 18-32. Roma az bulutlu 22-30. Saraybosna az bulutlu 15-27. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-33. Varşova parçalı bulutlu 15-26. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22-34. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 20-34 derece. Amman az bulutlu 20-35, Aşgabat az bulutlu 24-36, Nursultan az bulutlu 16-32, Bişkek parçalı bulutlu 19-29, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 21-30, Kabil az bulutlu 15-29, Kerkük az bulutlu 29-42, Kuveyt az bulutlu 34-43, Medine az bulutlu 32-45, Mekke az bulutlu 31-42, Riyad az bulutlu 28-44, Şam az bulutlu 18-38, Tahran az bulutlu 29-39, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 24-33, Tiflis parçalı bulutlu 18-28, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28 derece, Cezayir az bulutlu 24-37, Kahire az bulutlu 22-34, Melbourne parçalı bulutlu 9-14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16-22, New York parçalı bulutlu 19-27, Sydney az bulutlu 12-18, Washington parçalı bulutlu 19-30 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 19-30, Gümülcine az bulutlu 18-30, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 16-29, Konrad parçalı bulutlu 18-28, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18-31, Podgorica parçalı bulutlu 21-35, Selanik parçalı bulutlu 19-30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17-28, Tarablya parçalı bulutlu 19-31, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20-31, Zenitsa az bulutlu 18-32, Gazi Magosa az bulutlu 19-32, Girne az bulutlu 21-28, Lefkoşa az bulutlu 17-29, Güzelyurt az bulutlu 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: çıktı. Romanya'da gitti, Zayda gitti.
5: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 16-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-30, Çanakkale 18-31, Edirne 17-34, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-28, Sakarya 18-27, Tekirdağ 18-28, Yalova 19-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 12-25, Aydın 20-34, Denizli 16-30, Kütahya 10-24, İzmir 21-33, Manisa 19-32, Muğla 14-30, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 21-30, Isparta 14-27, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 24-31, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-26, Çankırı 12-29, Eskişehir 12-26, Karaman 14-27, Kayseri 11-27, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-24, Konya 16-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 11-25, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 11-25, Düzce 15-26, Karabük 12-28, Kastamonu 9-26, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-27, Artvin 16-22, Bayburt 10-25, Çorum 10-25.

22-26, Giresun 21-25, Gümüşhane 15-27, Ordu 19-26, Rize 20-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 14-25, Trabzon 21-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 11-23, Bingöl 15-33, Bitlis 15-28, Elazığ 15-33, Erzincan 13-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-36, Kars 9-26, Malatya 15-32, Muş 16-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-34, Van 17-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-38, Diyarbakır 17-38, Gaziantep ve Kilis 19-35, Mardin 23-35, Şanlıurfa 22-37, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Hazreti Muhammed'in Esselatü Vesselam'ın doğumunun Hicri 1500. yılı ve Muharrem ayı münasebetiyle düzenlenen Asr-ı Saadet'ten Günümüze başlıklı Çini ve Seramik sergisi Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün sergi salonunda sanatseverleri ağırlıyor. Öğretim görevlisi ve sanatçı doktor Kifayet Özkul tarafından hazırlanan sergi, İslam tarihine ve medeniyet mirasına ilişkin önemli olayları, şahsiyetleri ve sembolleri geleneksel sanat perspektifiyle ele alıyor. Sergide yer alan eserlerde Hazreti Muhammed'in Esselatü Vesselam'ın 23 yıllık Risalet dönemi, çini ve seramik sanatının ifade imkanlarıyla sembolik anlatımlar ve özgün tasarım dili eşliğinde yorumlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ne sosyal hesabından Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle savaşların, çatışmaların ve zulmün gölgesinde doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak zorunda kalan milyonlarca insanın yaşadığı acılara dikkati çeken Duran şunları kaydetti. Bugün Gazze'de yaşanan trajedi, zorla yerinden edilmenin ve masum sivillerin maruz kaldığı insani dramın en ağır örneklerinden biri olarak hafızalara kazınmaktadır. Evlerini, sevdiklerini ve en temel yaşam haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocukların, kadınların ve sivillerin feryadı, insanlığın ortak vicdanına yöneltilmiş bir çağrıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı üzere mazlumun yanında durmak, adaleti savunmak ve insan onurunu korumak sadece bir tercih değil, insanlığın ortak vicdanına karşı bir sorumluluktur. Türkiye tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığı ilhamla haksızlığa uğrayanların sesi olmaya, vicdanı ve hakkaniyeti önceleyen duruşunu kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya, kalıcı çözümler üretmeye ve hiçbir insanın yurdunu terk etmek zorunda kalmadığı daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmaya vesile olmasını temenni ediyorum ifadelerini paylaştı. Hakkari'ye giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yeni Köprü Tüneli'nde düzenlenen Yeni Köprü Tüneli, Çığlı Köprüsü, ZAP Grubu Köprüleri ve Yüksekova Çevre Yolu Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Uraloğlu, artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor dedi. İsrail ordusunun ateşkesi ve Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay'a 1-0 mağlup olan bizim çocuklar son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Turnuvaya erken veda eden Kırmızı Beyazlılar son maçta 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ev sahip ülkelerden Amerika ile oynayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 22 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 23 Haziran Salı günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Niğde, Kayseri, Sivas ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Sevgili dostlar merhaba.
1: Merhaba. Kelimsiz programına hoş geldiniz.
0: Hoş gördük. Nasılsınız Emel Hanımcığım?
1: İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Memleket gibiyiz.
1: Değiştirsek mi artık onu?
0: Memleketteki vaziyeti evet biraz değiştirmeye çabalıyoruz ama gücümüz yetmiyor yani.
1: Biraz dedikodu yapar, biraz türkü dinler.
0: Tamam.
1: Keyifli bir vakit geçiririz diye düşünüyorum.
0: Tıpkı geçen hafta olduğu gibi sevgili dostlar, bu hafta da Can Deniz Eroğlu ve Sefa Can Merdivan. Şeyli olsun diye öyle koymuşlar, uyaklı olsun diye. Aynı sandalyelerde oturuyorlar ama solist sandalyesindeki isim ya da sorgu sandalyesindeki isim değişti. Kim geldi?
1: Tamam Hakim Bey. Fatma Meşe Öz geldi. Ben de katiplik yapıyorum bu arada.
0: Yaz kızım. Hoş geldi Fatma Meşe Öz.
2: Hoş buldum. Hoş sefa buldum.
0: Ta aydınlardan doğup nasıl bir hayat yaşadı bize kısa bir anlatır mı acaba?
2: Evet. Ben Aydın Söke doğumlu. 1988 yılında dünyaya geldim. Fatma Meşe Öz. Uzun yıllar sonrasında İzmir'e göç ettim üniversite sebebiyle. Oradan da bir 15 yıllık dönem sonrasında da Ankara'ya göç ettim. Böyle göç etmeye devam ediyorum. Bundan sonraki rotam umarım tekrardan İzmir olur veya Aydın olur.
1: Ankara'dan memnun değil miyiz?
2: Ankara'dan da memnunum, çok memnunum. Ama tabii vatan toprakları olunca Bülbül Altın kafese koymuşlar. Vatanım vatanım demiş. Evet.
0: Bizler ne eğitimi öyle aldı Fatma Öz?
2: Ben Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü mezunuyum. 2014 yılı mezunlarından. Küçük yaşlardan beri rahmetli babam Halil İbrahim Meşe çalar söylerdi. Aynı zamanda kendisi Aydın Sökeli mahalli sanatçıydı. Evimizde daima türküler, deyişler çalınıp söylenirdi. Tabii ben de ister istemez maruz kaldım. O öz bende de olduğu için küçüklüğümden bu yana türkülerin içindeyim. Rahmetli babam da derdi hep, bayrağı sana devredeceğim kızım. Üniversiteye gittiğimden beri artık bayrağı bana emanet ettin dile getirdi. O misyonla ben de nacizane dilim döndüğünce türküleri seslendirmeye çalışıyorum.
0: Sert
1: bayrak. Evet evet. Ben de siz konuşurken işimden öyle geçti. Mimikler ve duruş evet öyle ama
0: topuklu bir efendim.
2: Evet biraz efelik kanımız da var.
1: Ama bir şey söyleyeyim, benim babam da çok serttir ama o tür kişiler çok yufka yürekli oldular.
2: Kesinlikle. Yani babamın mizacı da sertti. Yayın öncesi de konuşmuştuk.
1: Evet, konuştuk.
2: Siz de bana biraz mizacınız sert demiştiniz. Ama hiç de öyle değildir. Gönlüm yufka gibidir. Aha. Keşke derim gerçekten öyle bir insan olabilsem. Hani bu kadar iyi niyetli olmasam.
0: Niye yani bu iyi niyetli yufka yüklüklü olmaktan kayıp mı ettiniz bazı şeyleri? Hani keşke öyle olsam derken yani, Can Deniz'i mi döverdiniz? Ne yapardınız?
2: Yok yok.
0: Yani?
2: Çok adil
0: yok,
2: insanım.
0: Yok onu ne döveceğim?
2: Haksızlığa hiç gelemem. Yakın zamana kadar kaybettiğimi düşünüyordum. Ama halbuki sen kaybeden ben değil, hep karşı taraf olmuş. Yani hep iyilikten yanayımdır. İyilik iyidir felsefesiyle dünyaya bakıyorum, yaşıyorum. Sevginin bu dünyayı kurtaracağını düşünüyorum.
1: Evet.
2: Böylelikle siz yine de benim mimiklerime çok anlayın.
0: Evet.
2: Şeker gibiyimdir yani. Gerçekten.
0: Tamam, şahitler huzurunda inandık. Tamam mı?
2: Öyle miyim Can Deniz abi? Safacığım öyle miyim?
3: Kesinlikle.
1: Tamam, kayıtlara da geçti bu.
0: Evet, tamam inandık.
1: O zaman bir türkü alalım, bir de türkünüzü dinleyelim.
2: Tamam. Benim için özel bir türküyle yayına merhaba demek istiyorum.
1: Evet.
2: Sonrasında kısaca anlatırız öyküsünü.
1: Lütfen buyurun.

0: Evet, bu neydi bu öyküsü, türkünün?
1: Bu türkü benim ve eşim için çok özel. Eşimin rahmetli babaannesinden alınan Uşak Banaz yöresine ait türkü.
0: Neydi ismi babaannenin?
1: Karan Hamide, Hamide Öz. Hamide Öz. Allah rahmet eylesin, onu da yakın bir zaman önce kaybetmiştik. Eşim yıllar öncesinde bunu kendisinden derliyor ve repertuara kazandırıyor. Birçok isim tarafından seslendirildi.
2: Peki hikayesini biliyor musunuz? Türklerin hikayesi.
0: O hakim var. Kimmiş bir kere? Ben evet. Hakime danıştım. Ama her yerde var.
1: Evet,
0: o
1: hakim manileşmiş artık.
0: Dolgu söz tabii.
1: Aslında bunu yörede kadın oyun havası olarak da oynanıyorlar.
0: Tabii.
1: Kaşıklarla beraber. Hızlı, daha ritmi hızlı olarak da. Benim de albümümde de yer vermiş olduğum bir türkü. Albümümün ismi de Karanfil.
2: Ne zaman çıktı? Ne zaman yaptınız?
1: 2020 sahne? Yılında. Ay, evet, Kalan Müzik etiketiyle çıkmıştı. Hı-hı. Ege ve Teke yöresinden oluşan bir Hı-hı. albümdü. Hı-hı. Keyif aldığımız tam arşivlik güzel bir albümdü. Dinlenilmesi dileğiyle bu arada.
0: O zaman bizim radyomuzda var mı bu albüm? Onu o zaman bir biçimde iletmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Eşinizin de müzisyen olduğunu az önce fısıldadı kuşlar. Ondan bahsedelim.
1: O kuşlar her yerde fısıldıyor. Bazen hata kaza unutuyorum. Eve gidiyorum, büyük bir kaos yaşıyoruz. Tabii. Yine unuttum.
0: Nasıl şimdi, bitiyor? Kavga mı çıkıyor?
1: Onu da biraz anladım şimdi.
0: Hadi bakalım.
1: Eşim Emrah Öz. O da kabak kemane icracısı. Sevgili Safa kardeşim gibi. O da geleneksel sazını her zaman elinden geldiğince icra etmeye çalışır. Kendisine ait, onun da repertuarı, TRT repertuarını kazandırmış olduğu 13-14 tane türkü var. Özellikle Uşak ve Ege'den diyelim. Ben de bu arada söylemiştim ya, Aydın Sökelim diye, unutmamıştım değil mi?
0: Tabii söyledim.
1: Azıcık balık hafızalığı var da.
0: Estağfurullah. Bak, çözülüyor yavaş yavaş.
1: Ya bizim oralarda birbirinden güzel derlemiş olduğu türküler var. Halk müziği repertuarını
0: kazandı.
1: O peki
0: müzikten mi kazanıyor hayatını?
1: O kendisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda müzik öğretmeni. Aynı zamanda işte bizim müzik camiamızda kaba kemane sazıyla işte konserler eşlik ediyor, bana eşlik ediyor. Önceliği ben tabii ki de.
0: Tabii ki de.
1: Öyle olunca kendisi de çok çalışkandır. Burada sevgili eşime selamlarımı gönderiyorum.
0: Kocam diye söylemiyorum.
1: Evet, hocam diye söylemiyorum. Her zaman yanımda olmuştur ve oluyordur. Şu anda da evde mesela çocuklarımıza bakıyor.
0: Bunlarımız.
2: Ben çalışıyorum.
0: Kaç tane var?
1: İki tane. Bir oğlum, bir kızım var. Öyle,
0: yaşlar
1: da. Öyle. Efendim?
0: Yaşlar.
1: Biri 19 aylık kızım.
2: Oo, çok küçük.
1: Biri de 5,5 yaşında oğlum var.
0: Vay.
1: Öyle.
0: O mu emziriyor şimdi? 19 aylık. Peki nasıl, bakabiliyor mu, becerebiliyor mu?
1: Beceriyor.
0: Yani şey,
1: işte
0: zor iş yani.
1: Evet, kolay değil ama işte hayatta müşterek.
2: Tabii.
1: O beni idare ediyor, ben onu idare ediyorum. Öylelikle Ankara'da günlerimizi geçiriyoruz.
0: Okul hangisi onun?
1: O da Ege mezunu.
0: Şey, burada çalıştığı okul bakanlıkta mı yoksa bir okulda,
1: evet,
0: mı çalışıyor?
1: Evet, Milli Eğitim Bakanlığı bir okulda ama görevlendirmeyle Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nda o da kapak kemane eğitmenliği yapıyor.
0: Şey mi, Sefa nasıl çalıyor, iyi mi?
3: Tabii ki.
0: Hanginiz daha iyisiniz?
1: Estağfurullah. Safa kardeşim de çok iyi.
3: Estağfurullah ya. Ben çok böyle karşılaştırma yapmayı çok seven de birisi değilim.
1: Herkesin tadı ve rengi ayrıdır değil mi Sefacığım?
3: Kesinlikle öyle. Herkesin yolu kendi yolu sonuçta.
0: Peki şeyle, Muhsin'le nasılsınız?
3: Muhsin Hoca bizim üstadımız ya. Muhsin Hoca'yı ben çok feyz aldım enstrüman öğrenmeye başladığım dönemler. Çok dinledim, çalıştım yani. Ben oğluyla da yakın arkadaştım geçmiş zamanda. Artık eskisi kadar sık görüşmüyoruz tabii ama iyidir yani Muhsin Hoca. Hocamızdır yani.
0: Ya
3: her zamandır.
0: Kemançanın yaygınlaşması konusunda çok etkisi oldu.
3: Tabii ki.
0: Mesela
3: tabii ki.
0: Minnak kemaneler hep çalınırdı sadece.
3: Tabii zaten kemane tarihine baktığımız zaman tipsi gibi bir enstrümandı sadece. Hani teke öresinde çalınan bir enstrümandı.
1: Evet.
3: Yani bundan 20-30 sene öncesine kadar. Muhsin Hoca'nın, İhsan Menteş'in, İhsan Hoca'nın da çok katkısı var. şimdi yeni dönemde Cafer Nazlıbaş'ın,
4: Hüseyin Yalçın'ın,
3: Uğur Önür'ün, bu isimler gerçekten bu enstrümanı şu an çalınıyorsa Türkiye'de her yörede işte
1: tanınıyorsa
3: bu isimler sayesindedir yani.
1: Evet.
3: Biz de onlar sayesinde ekmek kazanıyoruz.
0: Yiğidi öldür hakkını.
3: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Candaniz, sen kimlerle çaldın, söyledin, feyz aldın?
4: Benim tabii ki ilk hocam, çok sevdiğimiz hepimizin, İhsan Öztürk hocam benim zaten idolümdür.
0: Hepimizin hocası.
4: Evet, hepimizin hocası. Onun dışında tabii İhsan hocadan sonra da tabii ki piyasada çoğu usta, hem TRT'den hem Kültür Bakanlığı'ndan abilerimizle birlikte
0: herkesten bir şey
4: tabii ki
0: sonuçta yani.
4: Çalıştık.
0: Herkesin bir karakteri var
4: tabii ki,
0: saz olarak, müzik olarak.
4: Hepsinden yani tabii ki yararlandık.
0: En sevmediğin icracı kim?
4: Yani bir şey yok tabii ki. Herkesin icrası farklı. Herkesin ayrı bir tadı var.
0: Evet, kayıt olunca bunlar konuşulmuyor.
4: Evet, konuşulmuyor tabii ki.
0: Bir aile bunları
2: kayıt bitince. Ama aynı şey de değil mi ya? Türkü söylemek de aynı şey değil mi? Hani büyürken de birçok sanatçıyı dinlersin.
1: Tabii ki de.
2: Ama sonunda da sen kendi rengini ve kendini oluşturursun. Bu da aynı şey değil mi? Enstrüman da aynı şey.
0: Bana niye soruyorsun orada?
1: Ben size katılıyorum.
0: Ama gülmekten katılıyor. Şey mi peki, kimleri dinledin? Yani Makbule Kaya.
1: Tabii. Yani ben...
0: Hale Gür. Yöre itibariyle.
1: Benim üstadlarım, evet. Yöre itibariyle Hale Gür. Hale hocamla da, Makbule hocamla da her zaman görüşürüz, konuşuruz.
2: Ne güzel.
1: Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum kendilerine. Tabii bizim yöre, mahalli sanatçıları çok dinlerim. Hı hı. Eşim bu konuda da çok destek olur. Bana kayıt bulur, arşivlerden çıkartır bir şekilde. Bunu dinle der, bundan geç der.
2: Baba da var zaten.
1: Evet, yani babamın baba... da, rahmetli babamın da tabii en büyük katkı onundur zaten.
0: O ne çalıyordu?
1: Rahmetli babam da kabak kemane çalardı, bağlama çalardı. Yetenekliydi bu konuda. Kendisi küçük yaşlarda radyoda dinlerken öğrenmiş.
0: Bağlamayı nasıl çalıyordu? Şey, üç telli gibi.
1: Uzun sap çalardı.
0: Uzun sap çalardı.
1: Kısa saptan ziyade. Uzun cura çalardı. Böyle sazları falan çok kıymetliydi. Misafir odasına koyardı. Aman misafir gelirse çocuklara dikkat et hanım.
0: Tabii.
1: Kesinlikle elletme derdi.
0: Onlar gün, sizde mi o sazlar şimdi?
1: Biri bende. Babam çok hediyeleşmeyi seven bir insandı. Birçok kişiye de verdiği oldu. Bir gün misafirin çocuğu, tabii annem de çok itiraz edemez. Girmiş oynarken duvarda sazın biri çatlamış. Babam da tabii geldi, eve misafir geldi ya. Giriyor, bakıyor misafir odasının duvarına, biri çatlak. Hanım diyor, buna ne oldu? Bilmiyorum diyor da. Buna bir şey olmuş diyor. Söyle diyor. Ya, vallahi bilmiyorum falan. Şunu hatırlıyorum, küçük yaşlardayım. Babamın 3. katta oturuyorduk. Aile apartmanında.
0: Aşağı atmadı Allah.
1: Çıktı merdivene ve o çatır çutur bağlamayı kırdığını hatırlıyorum. Nasıl bir sinirse artık.
0: Yani ben şey diyecek zannettim. Annemi attı aşağı.
1: Yok yok, annemi atmadı da bağlamayı kırdı yani, onu hatırlıyorum.
0: Ay, oradan şey, o oruna çekmişsin sen, evet.
1: Evet, evet. Bir deli yanı vardı yani.
2: O zaman.
1: Rahmetli'nin.
2: Evet. Bir Türkiye alacağız, sohbetimize evet, devam edeceğiz.
1: Yine bizim yörelere götüreyim sizi.
2: Olur.
1: Muğla zevkle tarafına gidelim hep birlikte. Hazır havalar da ısınmışken, deniz mevsimi de gelmişken, deniz üstü köpürür.
2: Evet, dinliyorum.
1: Kayağı da binsem götürür diyelim.
0: Götürür. Köpürü değil mi? Hadi bakalım.

0: Evet. Türküsü değil mi? Ne demişler? Ha. Ev alırsan tuğladan, kız alırsan Muğla'dan demiş.
1: Evet. Yani bir de şöyle de denir. Ev yap tuğladan, kız al Muğla'dan.
2: He işte. Böyle.
0: Ama gelmiş onun kocası oradan almamış, Aydın'dan almış.
1: Ne yapacağız? Ama benim eşim de demiş ki hep bir Aydınlı, bir tahtacı Türkmen kızı istiyorum. Allah bana nasip etsin demiş.
0: Kendisi de mi tahtacı?
1: Kendisi, yani çok farkımız yok. O da Yörüklerde.
0: İyi. Hmm. İyi o zaman, tamam. Bak, iyi çocukmuş demek. Buna karar verdik ya.
1: Yörük kız olsun diye.
0: Olsun tabii. Yani Yörük kültürü sevdiğimiz bir kültür. Can Deniz, sen nereliydin?
3: Ben Yozgatlıyım.
0: Yozgatlısın. Ayıptır söylemesi.
3: Evet.
1: Tabii sizler hep farklı yörelerden galiba. Bir evet. Ben mi geleyim?
4: Evet. Ben Zonguldak'tayım.
1: Zonguldak. Evet. Aslında benziyor kültürlerimiz ama. Evet. Safacığım, Kastamonu, Zonguldak, Ege.
0: Tabii. Evet.
2: Karadeniz.
0: Yani, şey evet, derler, Ege. Olsun.
2: Ne İç Anadolu.
0: Olsun. Onlar da bir insan. Sizin
2: neresi? Kırşehir.
1: Evet. Kırşehir. Haldun Hocam sizin?
0: Sivas tabii.
1: Sivas tabii ki. Tamam hocam, kusura bakmayın. Biz de Allah Aydın yaratmış, ne yapalım.
0: Yok yok. Şey, kültür deyince ben de akan sular durur zaten, evet. Hepsi hiç şey yok. Peki bu çocuklar ne yapıyorlar? Şimdi gelecek sene okula başlayacak.
1: Evet, oğlum anaokuluna gidiyor. Kızım
2: daha çok küçük.
0: Hangi ay doğumlu?
1: Ekim. İkisi de Ekim.
0: Ekim.
1: Biri 9 Ekim, biri 16 Ekim. İkisi de terazi burcu. Nasıl bir şans olduysa artık arka arkaya böyle.
0: Bu iyi bir şey mi terazi olması?
1: Vallahi ben, bazıları iyi diyor. Ablamız da teraziymiş bak. Nasıl, iyi midir kendisi?
0: Kocasıyla arası çok iyi.
1: Oh süper. Yani terazi biraz dengeyi bulmaya geldiler derler onlar için. Umarım çok denge ararken sıkıntılar yaşamayız. Ben evde bir balık olarak ve eşim de koç.
2: Koç, balık, terazi.
0: Şey, tabii hepsi benim hiç ilgi alanıma girmeyen konular da. 6 yaşında göndermek istiyor musun yoksa 7'yi mi bekleyeceksin?
1: 7'yi bekleyeceğiz.
0: Evet. Evet, benim kızım mesela aren oyun oynamak istiyor yani.
1: Çocuğun alanı her zaman oyundur. Oyun onların dünyasıdır. Doğan Cüceloğlu'nun dediği gibi. Ben de bir dönem eğitmenlik de yapmıştım. Bir 7 yıl kadar bir geçmişim var. O sebeple hani benim de gözlemlerime dayanaraktan ve öğretmen arkadaşlarımla da bu konuyu paylaşınca onlar da dediler ki ne kadar geç o kadar iyi. Böyle biz de imkanlarımız doğrultusunda bir sene daha ana sınıfına göndereceğiz. Ardından inşallah ilkokul 1'e başlayacak.
0: Tamamen aynı fikirdeyim. Allah seni andırsın yani.
1: Çok sevindim.
2: Sizin izninizden gitmesini ister misiniz çocuklarınızın?
1: Tabii ki de. Eşim hep der farklı meslekler seçsin. Ben de diyorum hiç öyle çocuklarımıza baskı yapmayalım. Ne isterlerse ışıklarında ilerlesinler. Yani ben kendimden örnek verecek olursam, ben küçüklüğümden beri ses sanatçısı olmak istiyordum. Hep evde kolonya şişeleriyle, taraklarla kendime mikrofon yaparak türküler söylerdim. Kasetleri de açardım. Ve çoğu zaman da yanlışlıkla kasetlerin üzerine de kayıt yapmışımdır.
0: Şaplak yemiş miydin o yüzden babandan?
1: Yok, ondan yemedim. Öyle şey yapmadım.
0: Ama yedin yani.
1: Efendim?
0: Ama yedin yani.
1: Yani
0: yedim. Ne konuda? Hiç mi?
1: Yani biraz.
0: Bir şaplak yemiştin var
1: yedim.
0: Bence.
1: Sonrasında iki kere yedim de onu da hak etmiştim.
0: Neydi? Suç neydi?
1: Anneme bağırmıştım. Biraz tam böyle ergenlik çağlarında. Öyle babam da bana haddimi bildirmişti.
2: Bir daha olur.
1: Evet işte. Yani çocuklarıma bu konuda ben düşünmüyorum. Hani şimdilik düşünmüyorum. Hep derdim yani baba ben olmak istiyorum ama o dönem tabii bizim radyodaki büyüklerimizle konuşurlardı. Onlar da derdi işte çocuğu gönderme konservatuara, formasyon yok, işte açıkta kalır derdi. Babam da tabii o süreçte etkilendiğini düşünüyorum onlardan. Ama hep beni bir Türkçe öğretmen olacak edasıyla bakıyordu ama ben de öyle bir insan değildim.
0: Hmm.
1: Ben sahnede olmalıyım, hayallerim orası benim derken.
0: Gerçekler?
1: Gerçekler şöyle oldu Haldun Bey. Liseden mezun oldum. Baktım babam hala beni desteklemiyor. Mutsuzum. Dershaneye gidiyorum, sınavlara giriyorum. Puan alıyorum, puan da alamıyorum yani. Bir sayısal, bir eşit ağırlık zekası da yok. Açık konuşmak gerekirse.
0: Aydın önce zeka derler böyle.
1: Yani yok, ben sanat, görsel sanat yani müzik üzerine yetenekli olduğumu düşünüyorum. Evet, yetenek var. Hı hı. O dönemde bu arada ilk ortaokula giderken müzik öğretmenim bana gönülden 2 yıllık bir ders vermişti. Demişti ki kızım seni Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlayalım. Engeller çıkmıştı. Çok da uzatmayayım. Sınava girememiştim.
0: Bu engeller babası mesela.
1: O dönem babam değildi ama yani bir yaz tatili çok bir yakın kayıp yaşamıştık. Hı. O dönemde benimle kimse de ilgilenemedi. Hı. Lisede öyle geçti. Müzik öğretmenim bir gün yine lisede karşılaştık. Dedi ben seni burada mı görecektim dedi bana böyle.
0: Kardeşlerin var mı?
1: Var.
0: Nasıl? Kaç? Nerede?
1: 5-5 aramız. 5 yaş büyük ablam var. Benden 5 yaş büyük küçük kardeşim var.
0: O da mı kız? Üçüncü.
1: Üçümüz de kızız.
2: Sadece siz mi müzikle ilgileniyorsunuz?
1: Evet. Onlar da kıyısından ilgilendi. Ablam da der hep sen benim sanat hayatımı kapattın. Benim önüme geçtin der. Halbuki sen öyle bir şey yapmadım.
0: Ben yok, yapmış
1: gibi ben vazgeçmedim.
2: Der. Evet, ideallerinizin
1: derken en koşunuz. Sonunda biraz da sohbeti uzattık ama liseden 5 yıl sonra bir gün babamı aldım karşıma. Baba dedim artık senden maddi bir destek istemiyorum. Bana dedim manevi destek ol. Ben dedim bu sene sınavlara giriyorum. Derken Ege'nin sınavlarına girdim. Ege ses eğitimi hedefi.
0: Hemen mi ikna oldu?
1: Evet, çık bakalım her meydanına dedi.
0: Nasıl etkili konuştuysa.
1: Şöyle yaptı. Hiç o ton, ses tonunu da unutmuyorum. Görüntüsünü de unutmuyorum. Çık bakalım her meydanına dedi. Tamam dedim ben de. Çıktım. Ve dereceyle 2 bölümü de temel bilimler ses eğitimi kazandım. Halbuki sen babam benden daha çok sevindi. Bahçede bir oraya koşturuyor, bir buraya koşturuyor falan. Ama tabii zamanla tabii bunu şimdi böyle mizah yoluyla anlatıyorum ama onun da kendince haklı sebepleri vardı. Tabii. Bazı engeller vardı. Hı-hı. Yine de 5 yıl geç girmemin de gerçekten şu an bakınca da çok özel bir benim için hayatıma kattığı çok farklı bir yön varmış yani. İyi ki de öyle olmuş. Hiçbir pişmanlığım yok. Hiçbir keşkem yok. Her şey zamanında zaten olması gerektiği gibi olup akıp gidiyor.
2: Ne güzel.
1: Böylelikle soru nereden aldı, nereye götürdü? Çocuklarıma ben baskı yapmayı düşünmüyorum. Aynen. Onlar da kendi yolunda ilerlesinler. Önemli olan bu hayatta her şeyden önce mutluluk.
2: Tabii ki sağlık ve mutluluk diyoruz ve bir türkü alıyoruz.
1: Evet. Mersin tarafına gidelim. Öyleyse bir Musa Eroğlu hocamızın
0: Tacıların izinden gidiyoruz.

0: Kumsay'a, dedeye de tekrar selam olsun diyelim. Peki siz enstrüman çalıyor musunuz?
1: Ben üniversitede bağlama eğitimi almıştım. Zeynel Devir hocamdan. Tabii çok usta bir bağlamacı değilim. Evde repertuar çalışırken kendime eşlik edecek düzeyde çalıyorum. Çalmaya çalışıyorum yani.
0: Bir kemane de var.
1: Hocamın yanında çalıyorum demek olmaz da. Kabak kemane hiç yok.
0: Ama eş çalıyor da.
1: Evet, eşim çalıyor.
0: Yani evde bir enstrüman varsa iki evet. Şeydir. Orkestra olmuş oluyor küçük.
1: Evet. Eşim sipsi de üfler. Öyle merakı da var. Piyano eğitimi de almıştık. Nacizane yani öyle çalıyorum diyemem. Demem iddia etmiş olurum. Çalmaya çalışıyorum.
2: Canım işte. Eşim ayol be abi.
0: Kıskandın mı?
2: Yok canım.
0: Ya benim kıskanmam lazım. Sen niye kıskanasın?
2: Sen niye kıskanıyorsun kızı durup dururken anlamında?
0: Ya kızı değil ya. Genel anlamda söyledim. Enstrüman çalmak anlamında söylüyorum.
2: Ha işte tamam. Sen de çalıyorsun ya.
1: Programınız çok keyifli bu arada. Hemen gerçekten arada söylemek istiyorum bunu. Belki sonunda unuturum.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Çok yayına katıldım radyo programına. Ama gerçekten bugün ben acayip keyif aldım.
2: Sağ olasın.
1: Ev sohbeti havasında. Tebrik ediyorum yani. Dinleyiniz çok olsun.
0: Sağ olun.
1: Davetiniz için de teşekkür
0: ne
1: ediyorum.
0: Ne demek?
2: Bir şey nedir onun adı? Tabii işte bazen böyle açıkçası tanımadığımızda ilk defa tanıştık seninle de mesela.
1: Memnun kalmışsınız durumda.
2: Bir baştan şey oluyor tabii. Hani insanlar genellikle bir koruma duvarlarıyla çıkıyorlar. Evet. Ondan sonra yani mesela zaten o konuğun ilk tedirginliğini öyle atıp biraz da saldırarak benim tarzım odur zaten yani. Ondan sonra daha güzel yumuşuyor her şey. Herkes birbirini anlıyor zaten yani. Düşman olmadığımız ortaya çıkıyor sonuçta yani. Çünkü hani bir açık verdirme derdimiz falan yok. Sadece konuşturmak. Zaten türkü söylüyorsun ama türkü söyleyenlerin az konuşmak gibi genellikle bir şeyleri vardır.
1: Evet,
2: böyle
1: evet,
2: ben de onu istemiyorum. Hep konuşulsun. Enstrüman çalanların da konuşup kendinden ifade etmeler lazım. Çünkü artık yetişti o kuşak. Okullusunuz. Eskiden böyle bir eğitim falan yoktu. Ben hep her zaman örnek veriyorum. TRT'deki programlara gel. Abi sunu şey söyledi. Bize soru sormasın. Biz çalıp gidelim. Sürekli bu. Ama yani özellikle bir de doğulu insanların daha da kötüdür biliyorsun. Hiç konuşmak istemezler. Öyle yani bizim öyledir. Ben işimi yapayım gideyim diye. Evet. Ama sizde o olmamalı artık yani.
1: Bizim tabii yörenin de vermiş olduğu sanırım iklimden sıcağızdır.
2: Daha sosyal,
1: yani
2: tabii.
1: Evet konuşmayı severiz. Ben nacizane kendi yöremde de konserlere gidince bazen diyorum hani çok uzatırsam bana işaret edin derim arkadaki sanat arkadaşlarıma. Çok lafı uzatmayayım kendimi kaybediyorum bazen.
2: Nasıl işaret ediyorlar?
1: Yani işte eşim hemen müdahale eder. Çok uzattım
2: falan. Akortsuz bir ses.
1: Aynen. Bazen de sözlü olarak. Konuşmayı severim.
0: Ne güzel.
1: Umarım...
0: Yok, biz gayet keyif aldık bu anlamda bir şey söylemiyoruz.
2: Anlatmak için tek ilacımız zaten türküler evet. Hep söylüyoruz ediyoruz ama zaten şu anda son 6 dakikamız var.
1: Öyle mi?
2: Son türkümüz ne?
0: Gurbet
2: ve teke var.
1: Evet madem memleket dedik o kadar
2: tabii.
1: Bir gurbet havası okumadan dönmeyelim.
2: Tabii.
1: Burada
2: tabii.
1: Doğru inelim. Safa kardeşim de güzel bir açışla yol göstersin bana.
2: O zaman o gurbet ve tekeyle bitireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz biz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
2: Sefa Can Merdivan.
3: Evet.
2: Efendim Can Denizeloğlu ve de Fatma Öz.
0: Meşe Öz. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, nefesinize, sesinize sağlık. İyi ki geldiniz. Memnun olduk.
2: Çok
1: bizler teşekkür ederiz davetiniz için.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 16-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-30, Çanakkale 18-31, Edirne 17-34, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-28, Sakarya 18-27, Tekirdağ 18-28, Yalova 19-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 12-25, Aydın 20-34, Denizli 16-30, Kütahya 10-24, İzmir 21-33, Manisa 19-32, Muğla 14-30, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 21-30, Isparta 14-27, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 24-31, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-26, Çankırı 12-29, Eskişehir 12-26, Karaman 14-27, Kayseri 11-27, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-24, Konya 16-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 11-25, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 11-25, Düzce 15-26, Karabük 12-28, Kastamonu 9-26, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-27, Artvin 16-22, Bayburt 10-25, Çorum 12-26, Giresun 21-25, Gümüşhane 15-27, Ordu 19-26, Rize 20-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 14-25, Trabzon 21-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 11-23, Bingöl 15-33, Bitlis 15-28, Elazığ 15-33, Erzincan 13-29,

Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-36, Kars 9-26, Malatya 15-32, Muş 16-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-34, Van 17-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-38, Diyarbakır 17-38, Gaziantep ve Kilis 19-35, Mardin 23-35, Şanlıurfa 22-37, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasino arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açık Deniz Karakol Gemisi, Camrom'un Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş ve bayrak çekimi töreninde konuştu. Erdoğan, sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız dedi. Erdoğan, 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakamı sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biriyiz ifadelerini kullandı. Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre terörle mücadele kanununun kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında kanunla 28 Aralık 2005 tarihli ve 5442 sayılı kanunun geçici birinci maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresi 4 Haziran 2025'teki Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılan sürenin bitiminden itibaren bir yıl daha uzatıldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ürdün Ofisi, Beşar Esed rejiminin düşmesinin ardından Ürdün'den ülkelerine gönüllü dönüş yapan Suriyeli mülteci sayısının 200 bine ulaştığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ait 190'a yakın insansız hava aracını Moskova'ya dahil çeşitli bölgeler üzerinde yok ettiklerini bildirdi. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Geyin'i 77-75 yendi. Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki 4. ve son maçında pazar günü Çin'le mücadele edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Türkiye organizasyonda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken Çin'in 5 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 16-26 derece. Atina az bulutlu 24-33. Belgrad az bulutlu 22-33. Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 9-16. Kiev az bulutlu 18-28. Kopenhag az bulutlu 15-21. Londra parçalı bulutlu 16-28. Madrid az bulutlu 23-40. Moskova az bulutlu 13-23. Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 21-37. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 18-32. Roma az bulutlu 22-30. Saraybosna az bulutlu 15-27. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-33. Varşova parçalı bulutlu 15-26. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22-34. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 20-34 derece. Amman az bulutlu 20-35, Aşgabat az bulutlu 24-36, Nur Sultan az bulutlu 16-32, Bişkek parçalı bulutlu 19-29, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 21-30, Kabil az bulutlu 15-29, Kerkük az bulutlu 29-42, Kuveyt az bulutlu 34-43, Medine az bulutlu 32-45, Mekke az bulutlu 31-42, Riyad az bulutlu 28-44, Şam az bulutlu 18-38, Tahran az bulutlu 29-39, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 24-33, Tiflis parçalı bulutlu 18-28, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28 derece, Cezayir az bulutlu 24-37, Kahire az bulutlu 22-34, Melbourne parçalı bulutlu 9-14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16-22, New York parçalı bulutlu 19-27, Sydney az bulutlu 12-18, Washington parçalı bulutlu 19-30 derece, Çaturlunga parçalı bulutlu 19-30, Gümülcin az bulutlu 18-30, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 16-29, Konrad parçalı bulutlu 18-28, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18-31, Podgorica parçalı bulutlu 21-35, Selanik parçalı bulutlu 19-30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17-28, Taraglia parçalı bulutlu 19-31, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20-31, Zenitsa az bulutlu 18-32, Gazimagos'a az bulutlu 19-32, Girne az bulutlu 21-28, Lefkoşa az bulutlu 17-29, Güzelyurt az bulutlu 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 16-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-30, Çanakkale 18-31, Edirne 17-34, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-28, Sakarya 18-27, Tekirdağ 18-28, Yalova 19-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 12-25, Aydın 20-34, Denizli 16-30, Kütahya 10-24, İzmir 21-33, Manisa 19-32, Muğla 14-30, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 21-30, Isparta 14-27, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 24-31, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-26, Çankırı 12-29, Eskişehir 12-26, Karaman 14-27, Kayseri 11-27, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-24, Konya 16-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 11-25, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 11-25, Düzce 15-26, Karabük 12-28, Kastamonu 9-26, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-27, Artvin 16-22, Bayburt 10-25, Çorum 12-26, Giresun 21-25, Gümüşhane 15-27, Ordu 19-26, Rize 20-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 14-25, Trabzon 21-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 11-23, Bingöl 15-33, Bitlis 15-28, Elazığ 15-33, Erzincan 13-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-36, Kars 9-26, Malatya 15-32, Muş 16-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-34, Van 17-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-38, Diyarbakır 17-38, Gaziantep ve Kilis 19-35, Mardin 23-35, Şanlıurfa 22-37, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.com

meteo.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla doğusunda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde güneyi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinde güneyinde yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Hazreti Muhammed'in Esselatü Vesselam'ın doğumunun Hicri 1500. yılı ve Muharrem ayı münasebetiyle düzenlenen Asr-ı Saadet'ten Günümüze başlıklı Çini ve Seramik sergisi Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün sergi salonunda sanatseverleri ağırlıyor. Öğretim görevlisi ve sanatçı doktor Kifayet Özkul tarafından hazırlanan sergi, İslam tarihine ve medeniyet mirasına ilişkin önemli olayları, şahsiyetleri ve sembolleri geleneksel sanat perspektifiyle ele alıyor. Sergide yer alan eserlerde Hazreti Muhammed'in Esselatü Vesselam'ın 23 yıllık Risalet dönemi, Çini ve seramik sanatının ifade imkanlarıyla sembolik anlatımlar ve özgün tasarım dili eşliğinde yorumlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, N-Sosyal hesabından Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle savaşların, çatışmaların ve zulmün gölgesinde doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak zorunda kalan milyonlarca insanın yaşadığı acılara dikkati çeken Duran şunları kaydetti. Bugün Gazze'de yaşanan trajedi, zorla yerinden edilmenin ve masum sivillerin maruz kaldığı insani dramın en ağır örneklerinden biri olarak hafızalara kazınmaktadır. Evlerini, sevdiklerini ve en temel yaşam haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocukların, kadınların ve sivillerin feryadı, insanlığın ortak vicdanına yöneltilmiş bir çağrıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı üzere mazlumun yanında durmak, adaleti savunmak ve insan onurunu korumak sadece bir tercih değil, insanlığın ortak vicdanına karşı bir sorumluluktur. Türkiye tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığı ilhamla haksızlığa uğrayanların sesi olmaya, vicdanı ve hakkaniyeti önceleyen duruşunu kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya, kalıcı çözümler üretmeye ve hiçbir insanın yurdunu terk etmek zorunda kalmadığı daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmaya vesile olmasını temenni ediyorum ifadelerini paylaştı. Hakkari'ye giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yeni Köprü Tüneli'nde düzenlenen Yeni Köprü Tüneli, Çığlı Köprüsü, ZAP Grubu Köprüleri ve Yüksekova Çevre Yolu Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Uraloğlu, artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor dedi. İsrail ordusunun ateşkesi ve Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay'a 1-0 mağlup olan bizim çocuklar son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Turnuvaya erken veda eden Kırmızı Beyazlılar son maçta 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ev sahip ülkelerden Amerika ile oynayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 22 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 23 Haziran Salı günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Niğde, Kayseri, Sivas ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda vişne üzerine söylenen türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Dilek Karadağ'dan dinleyeceğimiz Rumeli'den bir türküyle başlıyoruz programımıza. Bu türküyü TRT Yıldız İbrahimova'dan repertuara kazandırmış. Altın tabakta vişne, oğlan ardıma düşme, beni sana vermezler, boşuna dile düşme.

Sırayı Şahin Gültekin'den dinleyeceğimiz Ali Taran, Mustafa Taran ve İbrahim Çalgı'dan alınan bir Balıkesir türküsü alıyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen repertuara kazandırmış. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Sağ gözüm seyiriyor, yaz mı gelecek? Uyan yârim, uyan, gel tut elimden. Nasıl ayrılayım,

Sevgili dinleyiciler, Vişne üzerine söylenen türkülerden örnekler vermeye devam ediyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Muazzez Turing'den derlediği Artvin türküsünde Muazzez Turing'i dinliyoruz. Sabahın yemişi bir tane vişne, giderem gelirem ardıma düşme. Yürü ha, yürü ha küsmüşüm senden, ayrılık badesin içmişem elden.

Sevgili dinleyenlerimiz, Vişne üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz programımızda sıradaki türkümüz Balıkesir Erdek'ten. Ahmet Yamacı tarafından Nevin İnan'dan derlenen bu türküyü Hasan Özel söylüyor. Vişne dalı eğilmiş, vişneleri yeşilmiş, dün akşam gördüm yeri, lacivertler giymiş.

Neşe Dilekçioğlu'ndan dinleyeceğimiz Erzurum Oltu'dan bir türkü var sırada. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Zafer Acar'dan derlemiş. Al şalım, yeşil şalım, dağları dolaşalım. Aramızda derya deniz, biz nasıl buluşalım?

Dişne üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Can Etili'nin Hamza Bozkurt ve Aşık Yoksulli'den derlediği Malatya türküsü ile devam ediyor. Bu türküyü Metin Öktem'den dinliyoruz. Bahçenizde bir taş attım Dişne'ye, kimseler yarinden ayrı düşmeyin. Beni yardan, yari benden ayıran, ciğerine yağlı kurşun işleyin.

Dişne üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Zeynep Cihan'dan bir halay havası dinleyeceğiz. Bu türküyü Nida Tüfekçi, Sait Dağkıran'dan alıp Yozgat Akdağ Madeni Muşali Köyü'nden repertuara kazandırmış. Eşme eştim sabahtan, vişne yedim tabaktan, ne hayırlı günmüş, yarı gördüm sabahtan.

Sevgili dinleyenlerimiz, vişne üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz programımız Rüstem Avcı'dan dinleyeceğimiz Rumeli'den bir türküyle devam ediyor. Dere kenarında vişneler açar, kömürcü Hüseyin merakından konaklar yapar. Ağlama Fatmam, sızlama Fatmam, sen yeni gelinsin, 17 kocaya varsam Fatmam.

Sevgili dinleyenler, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda vişne üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımızı Emine Akmeşe'den dinleyeceğimiz Sinop türküsüyle noktalayacağız. Türküyü Ahmet Yamacı, Münire Tarabuş'tan repertuara kazandırmış. Arabamın tekerleği mor boya, sarılalım, sarmaşalım, boy boya. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertuğ Karaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 16-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-30, Çanakkale 18-31, Edirne 17-34, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-28, Sakarya 18-27, Tekirdağ 18-28, Yalova 19-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 12-25, Aydın 20-34, Denizli 16-30, Kütahya 10-24, İzmir 21-33, Manisa 19-32, Muğla 14-30, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 21-30, Isparta 14-27, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 24-31, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-26, Çankırı 12-29, Eskişehir 12-26, Karaman 14-27, Kayseri 11-27, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-24, Konya 16-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 11-25, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 11-25, Düzce 15-26, Karabük 12-28, Kastamonu 9-26, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-27, Artvin 16-22, Bayburt 10-25, Çorum 12-26, Giresun 21-25, Gümüşhane 15-27, Ordu 19-26, Rize 20-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 14-25, Trabzon 21-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 11-23, Bingöl 15-33, Bitlis 15-28, Elazığ 15-33, Erzincan 13-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-36, Kars 9-26, Malatya 15-32, Muş 16-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-34, Van 17-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-38, Diyarbakır 17-38, Gaziantep ve Kilis 19-35, Mardin 23-35, Şanlıurfa 22-37, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.